Hürmetlik radyo anlayıcılar, emdi Abdunum rayonumuzdaki 16 şehrinin hava rayıdan məlumat birimiz. Ürümçide hava uçuk, temperatura 12'den 24 Celsius gradusqıca. Altay'da hava uçuk, temperatura 9'dan 22 Celsius gradusqıca. Çöçek'de hava uçuk, temperatura 9'dan 26 Celsius gradusqıca. Qolcıda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 12'den 30 Celsius gradusqıca. Bortalada hava uçuk, temperatura 12'den 26 Celsius gradusqıca. Qaramayda hava uçuk, temperatura 15'den 25 Celsius gradusqıca. Kuytunda hava uçuk, temperatura 13'den

29 سېلسىيە градусقىچە. شىخەنزىدە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 11-دىن 28 سېلسىيە градусقىچە. سانجىدە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 11-دىن 26 سېلسىيە градусقىچە. قۇمۇلدە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 9-دىن 27 سېلسىيە градусقىچە. تۇرپاندە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 20-دىن 35 سېلسىيە градусقىچە. Korlada hava bulutluk. Temperatura 16'dan 29 Celsius gradus kıca. Aksu'da hava bulutluk. Temperatura 13'dan 26 Celsius gradus kıca. Atışta ötkünce yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 14'dan 21 Celsius gradus kıca. Kaşkar'da ötkünce yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 13'dan 23 Celsius gradus kıca. Xotanda ötkinchi yomg'ir yog'di. Temperatura 14-dan 20 Selsiy gradusgacha. Urumchida havo ochiq. Temperatura 12-dan 24 Selsiy gradusgacha. Havo raydan ma'lumot anglatdik. Hürmetli radyo anlayıcılar yukarıda Şinjan Radyo Televiziya İstansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlığının lağ rəhmət. Teximi köp məzmunlarını yenə Slushiting abunacılar terminalını çüşürüb anlısınız boludu.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, ettigelli haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, ettigelli haberler programımızına anlayışınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 18. günü, Cüme. Dehkalar kalendarı boyunca 8. ayının 8. günü.
2: Avval bu kitimki programımızın asası mezmullarını tanıştırımız.
1: Şincan köp kıl kullanış muhitini şaraitki karab kengaytip, sünni akıl pen tekniğin eteşleri arkalık şehirini idare kılış ve kasıbının tipini özgertip derecesini östürüşkü küş koştu.
2: Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın 2026 yılı Kırakanlık İksat Münbürü ahırlaşıp, Köptür'de Hemkarlık Kilişimi imzalandı ve netice ortak tonuşu asıl kılındı.
1: Şincan Uyghur Abdonom rayonunun şehir bazarlarını sıklık bilen təmilleş nizami 10. ayının 1. günüden başlap resmi yolu koyulup, ammığa illiklik yetküzüş ölçümü, okuqını qoğdaş yolu, par işiltişte kaydı buluş nişanı çördülüp, mükemmel hukuk menfaatini kabalatlandırış sistemisi berpa kılınıdı.
2: Şincan'ın kömürünün sırtkı toştaki tömür yol, su yolu birleşme transport yeni yolu emelileşip

0: Yıllardan bu yan rakamlık terakkiyatı kolgu keltürgen en yeni neticeleri merkezlik namayan kılındı. Şincan, Sılu, Rongchuan, Tor Pen Teknik Çeklik Şirketinin baş müdürü Du Songlin, Karhanının köptelik AI eşya obroti rakamlık akıl süpüsü ve çigra alkıgan köp şekillik birleşme transportini bir gevdeleştiriş sistemisi kurduğalıkını eğitip mundaktırı. Supa iktidarını Tedirci, Alatau, Qorğas, Qashqar qatarlıq tügün portlarığı kengaytıp, rakamlık soğudu koridorini Munberdiki təşəbbüstün köpəytkili, omumlaştırgılı boludugan əməli körünüşke aylandırıp, Şinjan yadroluq rayonunun yukarı sifatlik tərəqiyatı üçün karıxanı küçümüzünü qoşımız.
1: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qılıdı. Abdonum rayonluq xalq qurultayı daimi komiteti tünügün Ахпарат илан кылыш жыгыны эчеп, Шинжаң Уйгур автоном районунун шаар базарларын ысыктык менен таминлеш низамын түшүндүрдү. Бу низам бу жыл 10 айынын 1-чи күнүнөн баштап расмий жолго коюлду. Бу низам Шинжаң илан кылган автоном район дарежелик ысыктык менен таминлешке дайыр тунжу жерлик низам болуп, жами 7 бап 48 матта. Бу умумий принцип Yerik plan ve kuruluş, sağlık bilen təminləş kapalıdı, par işiltiş mülazımıdı, nazarat kılış, başkuruş, kanuni cevapkarlıq qatarlıq məzmullarını öz içi qalıdı. Abdonum rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin muavin başkatıbı, Ağbarat bayanatçısı Meryem İsmail tonuşturbundaq dedi. Nizamının tüzülüşü, sağlık bilen təminləşini başkuruşunu hükümet belgilemesi katlımıdan yerlik nizam katlımıqı götürüp, Sığlıq bilen təminle şirik planı, kuruluş, ticaret, mülazimet, parşiltiş, hem de alaqlar nazarat kılış, başkuruş faaliyetlerini qiliplaştırışını teximu nopuzluq, teximu muqim kanun asası bilen təminledi. Bu qitimki nizam çıkırışta mesele yönlüşte çın turulup, katlıq soğuk rayollarını sığlıq bilen təminleştiki əməli arzu tələblər tolu qobul kılınıp, öy temperaturisi ölçümünü aydınlaştırış, Haqqaytırış mekanizmi ornitish, mulozimat harakatini qiliplashtirish qatarliq tadbirlar orqali omining ol ahvoli orzu talabi konkret qonun tuzumga aylantirildi. Bu issiqlik bilan ta'minlash bozor tartibini qiliplashtirishga foydali bo'lib, hukumat issiqlik bilan ta'minlash o'rinlari par ishlatuvchilar qatarliq har qaysi taraflarning huquq manfaati majburiyati oydinlashtirilib, issiqlik bilan ta'minlash sohasi bexatar, muqim, yuqori unumlik, aql yo'nishga qarab taraqqiy qilishga yetaklandi. Nizomda ommaga illiqlik yetkazishning o'lchimi, huquqini qo'llashning yo'li, par ishlatishning qoidasi bo'lish nishoni cho'rilib, mukammal huquq manfaat kapitali sistemasi barpo qilindi. Abdonum rayonluq xalq qurultayı daimi komiteti, qanunçılıq xizmeti komitetinin muavin müdiri Ye Jianxun mundaq dedi. Ölçəm östürülüb 20 Selsiy gradusluq qatlıq tövənçək bekitildi. Issıqlıq bilan təminligi çoğurla 24 saat içində temperatura ölçüşü, həm də temperatura ölçüşünü 3 saat 12-dən 16-gəcə bolğan vaqt bölükdə orunlaşdırmaslıqı. Vaqtni tanlab temperatura ölçüşdiki yoçuqlarını etişi, par ishlatuvchilardan boshqishlar sababidan uy temperaturasi 20 Selsiy gradusdan tövən bolsa, kunlik ölçəmlik isinish şaqqi 50% ni, 18 Selsiy gradusdan tövən bolsa, kunlik ölçəmlik isinish şaqqini 100% qaytırış yoki kemaytish. Par ishlatuvchilarning o'z harakati sababidan uy temperaturasi o'lchami yetmasa, par ishlatuvchilari munosib mas'uliyatni ustiga olish alohida belgilanib, qoidaga kim buzg'unchilik qilsa, oqibatni shu ustiga olish qattiq cheklimiga aylantirildi. Abdonim rayonluq turalg'u va shahar gezi qurilishi nazoratining muavin naziri, birinchi darajali ko'zatuvchi Gang Mingjie munolarni bildirdi. Sığlıq bilan ta'minlashni butun jarayonliq doimlashgan nazorat qilib boshqurish tizginlashni kuchaytirib, sığlıq bilan ta'minlashning dastlabki mazgili, qahirdan sovuqdagi yuqori palla mazgili, parni to'xtishdagi o'tkinchi mazgil qatorliq oshqishliq vaqt bo'laklariga ching qodilib, nuqtliq qolda Koni o'ltiroq rayon, chatyoqi bo'lak rayonlar qatorliq sığlıq bilan ta'minlashdagi ojiz rayonlar qarta chorlab tekshirish, yo'shirin ziyorat qilishni qanot yaydirmiz. 12345 ma'muriy ishlar mulozimati qiziqliniyasiga tayinib, arzu talablarni yeb qalqisman bartaraf qilish mexanizmi o'rnatib, ommaning issiqlik bilan ta'minlashga doir arzu talablariga tez inkas qaytirib, yuqori unumda bejirmiz. Sağlar boyunca kanun

0: sigara duskse. Ortalada hava uçuk temperatura 12'den 26 Celsius gradus kçe. Karmayda hava uçuk temperatura 15'den 25 Celsius gradus kçe. Köytünde hava uçuk temperatura 13'den 29 Celsius gradus kçe. Şihanzda hava uçuk temperatura 11'den 28 Celsius gradus kçe. Sancıda hava uçuk temperatura 11'den 26 Celsius gradus kçe. Kumulda hava uçuk temperatura 9'den 27 Celsius gradus kçe. Turpanda hava uçuk temperatura 20'den 35 Celsius gradus kçe. Korulda hava bulutluk temperatura 16'den 29 Celsius gradus kçe. Aksu'da hava bulutluk temperatura 13'den 26 Celsius gradus kçe. Ağaçta ötken çamgır yağdı temperatura 14'den 21 Celsius gradus kçe. Kaşgar'da ötken çamgır yağdı. Temperatura 13'den 23 Celsius gradus kçe. Xotan'da ötken çamgır yağdı. Temperatura 14'den 20 Celsius gradus kçe. Ürümçi'de hava uçuk. Temperatura 12'den 24 Celsius gradus kçe bolıdı.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Şinjan radyo televiziya stansısının ettigallik haberler programısı boyunca anlatış berdi. Bu kitimki programımızın tercümanları Mehray Osman, İlminur İsamidin, Van Suci, Muharir Muhammed Devel, Medine Merdan, Mesul Muharir Tursun Tohtu Abdullah, diktorları Nazım Muhlis bilen Sulpiye Mahmud. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Ettiyallık Haberler Programısını anlığının lağı rahmet. Sılıvşıdın abonçlar terminalini çürsünüz, teyhmü köp sarkıl mesmullarını haberdar bulalaysız.

0: hem de her vakit ilgirki programmalarını anlıgılı boludu.
1: Şincan'daki yığınlıkla.
0: Yakında memleket boyunca her birlikten çekingelle mulazmet kapalı dedi ki ilgar orun ve şahslarını takdirleş yığını Beijing'de ötküzüldü. Her birlikten çekingelle işleri ministerliği, merkezi herbi komitet siyasi hizmet bölümü, memleketlik işkini himaye kılış işhanesi, 299 orunga her birlikten çekingelle mulazmet kapalı dedi ki ilgar orun. 396 yoldaşka her birlikten çekingelle mulazmet kapalı dedik ilgar şahs deb nam berişini karar kıldı. Bunun içine Abdunum rayonunun 5 orun her birlikten çekingelle mulazmet kapalı dedik ilgar orun. 8 şahs her birlikten çekingelle mulazmet kapalı dedik ilgar şahs bulup bahalandı. Abdunum raylık her birlikten çekingelle işler nazartının alakadar mesulü tanıştırıp bunlar dedi. Bu kıtım erişken şan şerep, bütün Abdunum rayon boyunca her birlikten çekingelle işleri sistemisi de 5 derecelik her birlikten çekingelle mulazmet kapalıtı sistemisini sicil güçlük kurup, işkı orullaştırışını elallaştırıp, küçeytip, nepiki berip gamhorluk kılış, kıyınçılıkı barlağı yardım beriş yöleş, hukuk menfaatini koğdaş, kızıl teşvik kılıp çüşendiriş katarlık türlü hizmetlerinin netice önümünü toluk namayan kıldı. Alakadar mesul kişi bunulanı bildirdi. Bu kıtımkı bahalaşta, devlet müdafiyesi reşte, her birlikten çekingellerge iştiyak bağlıgan, her birlikten çekingellerge mulazmet kılış ve ulanı kapaletlendiriş hizmetine köngül bölgen, kolluğan ve onunla katlaşkan bir türküm orun ve şahsla karametini körüstüp, yeni devr, yeni musafede Şincan'ın her birlikten çekingeller hizmetinin yukarı süpetlik terakkatını ortak algı sılcıtış üçün ülge tiklep bedi, kudretlik küç koştu.
2: Şincan'ın sırtkı içibitiş kadiminin sıcıl tezleşişi, Çigradın kırış çıkıştaki türlü kolaylık siyasetlerinin əməl ilişige əgişib, bu yıl kırgendin buyan Jongu, Mongoliya, Rusya ıqtisat koridorunun muhim kuruqluk yol tügünüge caylaşkan Taykeşkin portunun Çigradın kırış çıkış ikim miktarı sıcıl eşib, türlük asaslık körsetküşler körünerlik açtı. Bu yıl 1-ci aydın 8-ci aygıca Taykeşkin portada tekşürüp ötküzülgen Çigradın kırgen çıkallar cemi 104 man adam kıtımdın. Katnaş transport kuralları 67 man abdumobil kıtımdın eşip, bulturgu uxşaş mezgildikidin ayrım halda 5% ve 11% aştı. Bunun işçide 7-ci ayının 5-ci günü bir günde tekşürüp ötküzülgen Çigradın kırgen çıkallar 1030 adam kıtın bulup 2023 yılı tamojindin ötküzüş əsligi keltürülgendin bu yanıqı bir küllük yolucular iqimida yeni yukarı seviye yartıldı.
0: Taykeşkin Çigradın kırış çıkış Çigra müdafiye tekşürüş ponikti vazifi icra kılış 2-ci atıtının Jodo Yuan'ı Wang Deqing tanıştırıp bundan dedi. Taykeşkin portada bu yılın aldığı 8 ayda 3. devletin kelgelerden tekşürüp ötküzgen yolucu cem'i 2000 adam kaydının eşi bulturgu okşaş mezgildekiden 90% aştı. Bula Rusya, Şivitsariya, Fransiya, İtalya Katarlık 37 devlet ve rayonun kelgeler. Bolup mu bu yıl yazlık tatillik toşuş mezgilde portta tamoncunun ötüş kızgılığı tekimi yukarı götürüldü. Tekşürüp ötküzülgen çigara halkıgan sayacı sani cemi 1000 adam kıtımı yıkılışı bulturgu okşaş mezgildekinin 81% aştı. Taykeşkin çigara tekşürüş ponkiti sicil eşibatkan tamojinin ötküzüş ihtiyacı karta portnun yürüyüş alaylıkigi birleştirip tamojinin ötküzüş vaxtını uzartış tedbirini del cayda emelileştirdi. Sodigerle yolucular yük toşuş avtomobillerinin seferge çıkış ihtiyacını del cayda maslaştırıp, yolucular ekimi ve avtomobil ekimini aldın tahlil kılıp, aldın hüküm kılıp, yolucularını tekşürüş, yük tekşürüş sakçı küçü cahette, hareket altıda birbirini toluklap, yukarı pelli mezgili bilen takıştırmayı tarakaklaştırdı. Köp hıl tildeki mulazmet küçü, aldın tayarlık altıda turuş küçünü toluk seplep, birleşip hareketlendiğen tekşürüş halkısını azaytıp, portki yolucu, yük koş yolunun ravan, tertiplik buluşuğa bütün küç bilen kapaletlik kıldı.
2: Çigradın çıkan yolucu, yan yakın mundak dedi. Yol boyu

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çonkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çonkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yükselen Şincan.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahipimizde Korlu Neşpütü'nün işlep çıkırış setiş yığını arkalık devlet içi ve sırtıdaki bazarını açıkallıkını tanıştırırız. Altın Küz 9. ayda Korlu'nun hem yeri Neşpüt hediği oldu. Yakında Şenbe, Yekşembe külleri Korlu'yu baraylı. 2026 yıllık Korlu Neşpüt'ü yadırılık işlep çıkırış rayonu'da yıldız tartıp, İpek yolu'daki Neşpüt'ün huş hediği varıslık kılıç temisi'deki işlep çıkırış setişini udullaştırış yığını temin gön menzir rayonu'da ötküsüldü.
2: Başılınış mürasımıda keyfiyat koyuk buldu. Körünüşlük kum resim oyunu da Korlu Neşpüt'ünün İpek yolu medeniyetine tayınıp, Bostallık Munbe Tüpürkü'de yıldız tartkallıkıdak terakiyat hikayesi canlıq bayan kılındı. Onun dinkiyen, kadimkige taklit kılıngan tögü karvini asta-asta meydanğa kirip, kadimi İpek yolunun kaynam taşkallıkı tolgan soğudu menzirisini eslige keltürdü. Bu, Korlu Neşpüt'ünün öz jaydaki işlep çıkırış rayonudan çıkıp, kent bazarğı yüzlengeligige simovol kılıngan idi.
1: Faaliyet mezgelede esil edebiyat sanat numaraları arka arkadan orullandı. Nakşçı Turguncan nak meydanda korluğu kelinle Neşpüt Çeçki nezmesi katarlık nakşlarını eğitti. Uçkandak ilgirle batkan yaşlık Neşpüt Çeçki'ki medeye namlı usulla arka arkadan orullanıp köpkül edebiyat sanat numaraları Neşpüt şehrinin özgücü adimiyet menzirisi ve şehir kıyafetini toluqlama yankıldı. Anhui'den kelgen sayacı Kong Meijun mundaq dedi. Faaliyet keyfiyatı naiti yakşı boldı. Nakşı usul numarları naiti özgücü iken, nak meydanda Korlu Neşpüt'ini tetip bekibedim, tämi tatlıq, süpüti naiti yakşı iken. Bir kancı yeşk seti velip, öydekile ve dostlarımga algaç ketişini oylavatı men.
2: Bu qetimki faaliyette köptürlük işlep çıkırış setiş hemkarlıqı hasıl kılındı. Bayonğulun oblastlıq Korlu Neşpüt'ü cem'i Guangzhou, Jiangnan, Mivi Köktat Topsetiş Bazırı Ticaret Başkuruş Çeklik Şirketi bilen strategiyelik hemkarlıq kelişimi imzaladı. İki taraf setiş yollarını kengaytış, danlıq markını teşvik kılış, umumlaştırış katarlıq cahatlarda hemkarlıqını çoğunkurlaştırıp, Korlu Neşpüt'ünü sırtkı setiş yolunu ortak açıdığan boldı.
1: Mask hademli kanat yaydırılgan Korlu Neşpüt'ü kespi tarakat münbiri de Cungu Mivi Oburut Cemiyeti'nin başlığı Lu Fangshou hem de Hunan Lüye Mivi'çileki yezi iyilik mesulatlarını deslepke pişiklaş çeklik şirketi katarlıq. Nurgun Mivi'çilik karhalları çoğun tipteki top setiş bazarlarının mesulları ilgiri kem bulup söz kıldı. Köpçülük növetteki meyveçilikten tereqqat yüzlenişi ve bazar istimal alaylıkı birleştirip, Korlu Neşpüt'ünü ölçemleştirip östürüş,

0: marka qurilishi, bazarını kengaytish qatarlıq jihatlari çördep, tajriba almashtirib, taklif berib, kasbning yuqori sifatlik taraqqiyoti uchun chora tadbir ko'rsatdi. Faoliyatda yana viviski berish va moddiy ashyo iyoni qilish murosimi o'tkazildi. Buning ichida Dongfang Shingo, Kongchu Hepan, Shai Dong qatarlıq 20 danlıq marka Korolin nashbiti ishlab chiqarilgan yadroliq rayon munavvar markasi bo'lib baholandi. Shenzhen Baiguoyuan o'qachilik guruhi paychaklik shirkati qatarlıq besh korxona Korolin nashbiti setishda gavdalik to'p qo'shgan o'rin bo'lib baholandi. Korolin shahridagi 5 nashbitchi dehqonga Korolin nashbitini sifatlik o'stirish mahiri degan nom berildi. Faoliyatni yana butun shahardagi 10 yezi bozor vakiliga nashbitlikni tejashlik sug'urish, cho'nak echish mashinasi iyoni qilinib, yerlikning o'stirish andisini a'lolashtirishiga nashbit sifati va hosilini o'stirishiga yordam berildi.
1: Xunan Luye mevichiligi yezigilik mahsulotlarini dastlabki pishiqlash cheklik shirkatining setivilish bosh nazoratchisi Liu Guiwu mundaq dedi. Nashbit setivli sübütini qatıq iyigiləb, bazar istimal ihtiyacıqı uyğuluşub, tor və tor sırtıdaki setiş yollarını sicil orullaşdırıb, tor sırtıda sınab tetip beqiş, bazarda kengaytiş qatarlıq şəkillər arqılıq, korlu nashbitinin bazardaki inaviti və setiliş miqtarını puxtı qədəm bilən aşırımız.
0: İgilinişcə bu qıtımqı işləb çıxırış setiş gelişimi imzalaş pahaliti, taşqı soda, cəmiyyət, Kooperativ, karxana, bağvallardan ibaret 5 çon kelişim imzalaş bölükügi bölüngen bulup, köp nuqtudun işlep çıxırış setişini udullaştırış supusu bərpa qılınıp, korulun nəşbitini Şincan'dan çıxırıp setiş, bütün memleket bazırığı yüzlendiriş, memleket sırtı soğudasını kengaytiş üçün yepyeni yol açılgan. Korulu şəhərinin muavın başlıqı Yöçhaulin mundaq dedi. Bu qitimqi faaliyyatga bütün mamlakatnin ala süpatlik meyve setevilish baylığı toplandi. Setevilish sodigarları bilan ishlab chiqirish rayoni, kooperativ, nashbitchi dehqonlar yuz turani fikir almashtirish, hamkorlashish ko'rigi barpo qilib, nashbitni etizli o'stirishdan oxirgi nuqtada setishqichi bo'lgan to'liq zanjir yo'lini ravonlashtirdi. Markazi kengishish va kelishim imzolab hamkorlashish orqali davlat ichi bozorimiz yanami mustahkamlanib, tashqi savdo eksport yo'llarimiz ochilib, nashbichi dehqonlarning kirimini muqim oshirishi haqiqiy kapolatga ega bo'ldi. Yana nashbichilik kasbi orqali marinet bilan sayohatning yugurimi taraqqiyotiga, o'zgichi kasbning sifatini, darajasini o'stirishga turtki bo'linib, yezi kentlarni gullandirish, kasb harakatlantirguchi kuchi Sıcıl canlandırılıp, yipek yoludaki korulun nəşbitirdin ibaret bu özgeçi meyvenin huşiydi, bütün memleketini kaplap, çet elle geçesi itildi.
2: İh, anı vətən, siz merdanı çıllap, tank huyaşini. Səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En anevi örf adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, dılga aram bəxiş itidigan yıkımlıq köylerimiz silerge şatlıq beğişli olsi. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnisi programmasını yaxdırıp anlayışınlarını karşalımız, mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Dövlət Davalanış Kapalıdı İdarısının muavın başlıqı Wang Wenjun yakında Gouyan Akbarat İşxanısı ötküzgən 15. 5 yılını başlaş Qadem İliş Temsirdeki Yürüşlük Akbarat ilan kılış yığına da tonuşturup mundaq dedi. Dövlətimizde uzaq məzgillik pərviz suğurtısığa qatnış qalınanın sani 320 milyondan eşip fond çıkımı 114 milyard 200 milyon yuanga yetib, hacetidin çıkalmaydıgan 4 milyon 600 mindan artıq kişini pərviş mülazimeti bilen təminledi. Hazırgıca 22 ölkə dərəcilik yolğu qoyuş layihəsini besip tarqatdı. Ştatlıq bir tutaş qəmlənadigan rayon 121-ge yetdi. Bu yılının ahırıda, memleket boyunca 247'den bir tutaş qəmlənadigan rayonga kengaytilişi mölcərlənməkdir.

Hörmətli radio dinləyicilər, indi avtonom rayonumuzdakı 16 şəhərinin hava rayından məlumat verimiz. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 12-dən 24 selsiya gradusqaça. Altayda hava uçuq, temperatura 9-dən 22 selsiya gradusqaça. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 9-dən 26 selsiya gradusqaça. Qolcada hava uçuq olub, keyin bulutlanadı, temperatura 12-dən 30 selsiya gradusqaça. Bortalada hava uçuk, temperatura 12'den 26 selsiya gradus kıca. Karamayda hava uçuk, temperatura 15'den 25 selsiya gradus kıca. Kütünde hava uçuk, temperatura 13'den 29 selsiya gradus kıca. Şehanzada hava uçuk, temperatura 11'den 28 selsiya gradus kıca. Sancıda hava uçuk, temperatura 11'den 26 selsiya gradus kıca. Qumulda hava uçuk, temperatura 9'den 27 selsiya gradus kıca. Turpanda hava uçuk, temperatura 20'den 35 selsiya gradus kıca. Korlada hava bulutluk, temperatura 16'den 29 selsiya gradus kıca. Aqsuda hava bulutluk, temperatura 13'den 26 selsiya gradus kıca. Atışda ötkünce yağmur yağıp keyin hava bulutlanadı. Temperatura 14'den 21 selsiya gradus kıca. Qashqarda ötkünce yağmur yağıp keyin hava bulutlanadı. Temperatura 13'den 23 selsiya gradus kıca. Xotanda ötkünce yağmur yağıdı. Temperatura 14'den 20 selsiya gradus kıca. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 12'den 24 selsiya gradus kıca. Hava rayidan ma'lumot anglatdik. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida Xinjiang radio televiziya stansiyasining Tan sog'ligi zo'r boylik programmasi bo'yicha anglatish berdik. Yoqtirib anglaganingizga rahmat. Texnik ko'p mazmunlarni yana Slushiting abonachilar terminalini tushirib anglasangiz bo'ladi.

23 yıllık kon karxana konfiyan şirketi Beijing Dongfang Beili ozuqlıq tədqiqat orını bilan birlikte ozuqlıq toluqlaydığan yaxşı mahsulat birikmi goşu kesan tofili işlep çıxadı. Goşu tərkibinde vitamin ve mineral maddi mol. Bədənin oksitlinişka qarşı turuş iqtidarını aşırdı. Konfiyan şirketi əsli maksat çan turup xeridalarının sağlamlıq ihtiyacı üçün mulazimat qıb geldi. Konfiyan şirketinin Ademgya, Wei Changkang, Fupinzi, Zepa, Meishu, Funkangning, Huajingfei, Gülsamsaq, Yaoqilan Meğzi, Goşu, Zijin Lingzhi, Anji, Yigan, Diki Kalsi qatarlıq mahsulatları xeridalarının itiraf qılışı erişti. Qış xəbər. Konfiyan şirketinin sağlamlıq yetekçisi Fatime Malım 9-cının 23 günü Peyzavat Naylik Suçluluk İdarısının Şimali 4. Başlangıç Mektabının yenindeki 5. numar Kanfiyan Maksatları Maksus Setişlukunda 9-cının 21. günü Kaşkar Şehri Boğay Doktorhanızın Udili Gelem Kötüsü Kırış Eğiz'in 10 terbedeki Kanfiyan Maksatları Maksus Setişlukunda Heridalağa 100 tıranı mesaf veriş Maksus Setivasa Soğukat Kılıçtak Pahaliyet Ötküzdü. Bazı maksatlarının birini Setivasa birini Soğukat

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ امال قرلشنی قنات یایدورایلی. تنچ شنجان سایبسی سزگی همرا.
1: Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Veyşin tez çekingenden kin Veyşindeki tört dostlarının 1600 yen pulu aldandı. Halık sakçıları 20 minut işçide ziyandan saklap kaldı degen mezmunda sözlep yerimiz.
0: Kıskağını 20 minutta bir meydan telgraf tor aldamcılığı krizisi tügitildi. 9-cı ayının 5-ci günü da 8 Bügür Nahiyeli Kuan'ın idarisindeki halk sahtısının kolunu çığın sıkıp durup, kayta rahmet etti.
1: Şu günü saat 17 etrafı da Bügür Nahiyesi Çidir Yeysi'nin kent ahalısı da 8 Veyşin'de sınlık sözleşi vatkanda yan telefon yüze tuyuksuz ölçüp kaldı. O kayta kırsımı baştan ahırı Veyşin mehbi numarının hata işgeliği eskertildi. Daikis, Veyşin hesabat numarının oğurlanğanlıqının gümalanıp, dərhal şu jaydaki sakçıqanığı berip, sakçıqa məlum qılıp, yardım sorudi.
0: Məlumatını tapşırvalğan deyin kiyin, halıq sakçısı Gao Yajun dərhal hesabat numara arqılıq ərz qılıp, Daikis'nin Veyşin'ı tez kirişi, məxbi numarını qayta orıntışıqa yardımlaşdi. Hesabat numarına muvaffaqiyetli kirgen deyin kiyin, Daikis numar oğurluğu üçünün özünün hesabat numarından paydalanıp Veyşindeki köpligen dostlağa hem köpligen Veyşin topuğa uçur yollap, ciddi pulga ihtiyaclıq degenini bahanı kılıp 400 yuan sorğalıqını hem pul iliş kodini koşup koyğalıqını baygıdı.
1: Netçi minuttan kiyin Veyşindeki dostların tört eylen asalla pul götke geçke cemi 1600 yuan pul aldandı.

0: Bırak DAX'ın veşin hem yanındaki 35 bin yanını aldamçılar her vakit yötkep getişi mümkün idi.
1: Gauyacın ziyanı toxtatış meşgulatını derhal kanat yaydırdı. O aldı bilen DAX'ın dostla çemberiki ve kıskısın yollap hesabat numarının uğurlanış ahvalını düşendirişige yetekçilik kılıp, davamlık aldamçıga pul yötkeşini tozdi. Şunun bilen bile hesabat yötkegen Töt dostlara bir-birlap telefon kılıp tekşürüp inıqladı, ahvalını düşendirdi.
0: Bütün yürüyüş bir taraf kılış tertipi yukarı önümlük yapıq alıksıman olup, 20 minut denken aldap ketilgen 1600 yenin hemisi kaytırıp gelindi. Hesabatki 35 bin yen kaldıq sonma bir tiyenme ziyanına uçurmay, hep hatar tüketildi.
1: Arkadan Gauyacın bu kitimki işgı birleştirip DAX'ke uruq tukkan dostlar kıyapetigi kırbilip numar oğurlap aldamçılık kılış tozıqını tepsili düşendirip aldamçılıktan sahilniş bilimlerini umumlaştırdı. Şunun bilen bile onun devlet aldamçılığa karşı duruş merkezi EPP'sini orantışıga yetekçilik kıldı.
0: DAX işten keyin hayajalanğan halda mındaq dedi. İlgiri aldamçılıkni özümden bek yarak his kılattım. Öz beşimden ötküzgenden keyin aldını elişni bir minut mu boşaştırıp koyuşku bolmaydı galıgını bildim. Sakçı taraf bu dilo misalı arkalık kan ammağa mındaq əskertti. Cezmen yan telefonuki her kaysi çıkım kılış yumuşak detallarıga mustaqil, mürekkep mahbi numar tesis kılıp, hesabat numarının bekhatarlık kulübini içip koyuş gerek. İctimai alaqı hesabat numarda normalsızlık görülse derhal tonglutuş, sakçıgı məlum kılış gerek. Uruq tukkan dostları torduk her soruğanda cezmen tor sırtıda tekşürüp cezimleştürüp, alınıp kılıştın İhtiyat kılış gerek.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi. Hürmetli radyo anlıqıcılar, MD Abdunum rayondaki 16 şehirinin hava raydan məlumat birimiz. Ürümçede hava uçuk. Temperatura 12-24 Celsiya gradusqıca. Altayda hava uçuk. Temperatura 9-22 Celsiya gradusqıca. Çöçekte hava uçuk. Temperatura 9-26 Celsiya gradusqıca. Qulcıda hava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 12-30 Celsiya gradusqıca. Bortlada hava uçuk. Temperatura 12-26 Celsiya gradusqıca. Qarmayda hava uçuk. Temperatura 15-25 Celsiya gradusqıca. Kuytunda hava uçuk. Temperatura 13-29 Celsiya gradusqıca. Şihanzıda hava uçuk. Temperatura 11-28 Celsiya gradusqıca. Sancıda hava uçuk. Temperatura 11-26 Celsiya gradusqıca. Qumulda hava uçuk. Temperatura 9-27 Celsiya gradusqıca. Turpanda hava uçuk. Temperatura 20-35 Celsiya gradusqıca. Korlıda hava bulutluq. Temperatura 16-29 Celsiya gradusqıca. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 13-26 Celsiya gradusqıca. Atışda ötkünç yağmur yağıp keyin hava bulutlanadı. Temperatura 14-21 Celsiya gradusqıca. Qashqarda ötkünç yağmur yağıp keyin hava bulutlanadı. Temperatura 13-23 Celsiya gradusqıca. Xotanda ötkünç yağmur yağdı. Temperatura 14-20 Celsiya gradusqıca. Ürümçede hava uçuk. Temperatura 12-24 Celsiya gradusqıca boladı. 3 bal şamal çıkıdı. Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan radyo televiziya stansının kanun sizge hemrah programımız boyunca anlatış bəduq. Teximi köp məzmullani solution terminalini çürüp anlısanla boludu. Yaqtırıp anlıgınınla rahmet.

0: Kaltıs beyiş mahirleri.
1: Radyo an uçula. Emdi kaltıs beyiş mahirleri sahipimiz bu içe kağlık nayısının Aktaş bazırgı berip, başka cayğı köçürülgen amının yeni turmuşunu körüp gelmiz.

Bu iki günde Kavlık Nayısının Aktaş Bazırdaki tutaş ketken eslerlik yezi ilgilik bazısı gülep yaşnedi. Parniklardaki köyük tat meyveler yapyeşil büyük baraksan üzüp üç ehvalı kişinin okşalı kılattı. Terikçi Aynur Kurban, hanga filekler arasını aldıraş yürüp günlük başkuruş perviş kılış hizmetini tertiplik edip bir vat attı. O tiriş işleş, kıtır kınıp tertkik kılışkı tayınıp, başka cayıkı köçürülgen adetteki amudun Irak yakınlığı danlık, eslerlik yezi ilgilik teknik mahiri ve beyiş başlamcısı aylandı. 2019 yılı namuratlarını başka cayıkı köçürüp bile siyasi tiplen Aynur yip yeni emin öyü köçüp kirdi. Turmuş şaraiti zor derecede yakışlandı. Kıyınçlıktan kutulup puhta Trep duruş üçün bazarlık hükümet ve kent kolektifinin yardım verişi, yülüşü, yitekleşi de o teşebbüskarlık bilen yüye dehkallar kesbi hemkarlık kooperatifine katlaşıp, bütün vücudu bilen parnik kükdatçılıkı kesbiki kirişip, kayıt tetkik kiliş, tecrübe toplaş arkalık bütün yürüyüşlük terikçilik maharetini pişik ilgiledi. Өйгінішті ұтық қазанғанның кейін Айнұры терікшілік көлімінің мұқым кен айтып, 2025 жылығы қадар үйқұр өлчәмлік парниктің 18-нің мақиятлік өтігі алды. Бейғандың кейін ұл баштың ақыр қошылырғы көңіл бөліп, шу кәнтікке 5-інші әмге күшілеріні алдың ішқы орылаштырып, айлысының қабар елішқы ехтияжылық, ішқы орылашуш мағарты кәмчіл аялар топыға нұқтылық ярдам қылды вән елді. Növbette onun terikçilik bazısı yıl boyu 18 kent ahalısının yakın etrafta işleşigi mokum türtke bulup, ammanın ışkı oralışı kıyın buluş meselesini ünümlük hal kıldı. Kengi kademde Aynur Tekmi Köp parnikini ödüge elip, baş kurup, terikçilik kesbini sicil zor aytıp, Tekmi Köp kent ahalısının öz cahide ışkı oralışı kırımına aşırıp, beşiği türtke bulup, ameli işleş arkalık yez kentlerin güllendirişke küçük koşunu pilal dedi.

Ürüm şehri Saybağ rayonu Pingdinşen Koca Başkarması Toğgun Mahallesi 1. Transport Şirketi Milletler İştibaklık Çoğun Korusi 16 millet toplaşıp oltaraklaşkan koru bulup seherdeki cimcit kaynak durmuş keyfiyatta az da az da örleşki başladı. Bir küllük durmuş şunun bilen başlandı. Kükçat setvilip kayıtıp gelgen ahallar öz ara beşini lanıştırıp ehval soraştı. Güllük yenidi yaşangallar çördep oltırıp paranlış vatattı. Yani bazı ahallar emrah buluşup mahalle faaliyet uyguğu meyanışkan idi. Toğun mahallesi milletler iştifaklıkı terakiyatı bu için berpaklış hizmeti de çoğunkor izlenip, günlük durmuşta yakşı sebdaş, yakşı adısının, yakşı koşta, yakşı emrahlarının hikayelerini ahallarının günlük durmuşa sındırdı. Okşaç bulmadan durmuş izlerdeki her bir küçük iş bu yerde milletler iştifaklıkının illik ikimini mücessemledi. Derek sayısı da 72 taraf çigranın muhabbet kılmadan bolsun mu? Lakin vücudundaki herbilerinin mesuliyet çallıkı onlarını mahalledeki en çallık fidayığa aylandırgan idi. Mahmut bundak dedi. Sebze koy güç setviliş tizimlikini tüzüp çıktım. Adem sanını tepsili hesaplaydı. İki çaksız yaşangalarını çürüp koysak bulmaydı. Şegodun beşini lanıştıp cevaben bundak dedi. Otun tizgirleşmeye bana tapşırın. Tamak teyir boğandın ikin. Biz yani adetki okşaş öy mü öy çoğunlar kapır pireyli. İşkeyle yemeklik materyallarını serviliş kadınlarının işte kısma doğrusu da mesletleşti. İşk aldıkıcı berip al sonra çıktı geçlik ahallarının tizimdekini retledi. Yoldun ötüp git vatkan koşullar bu işki yaşanan kişini körüp kızgın ehval soruştu. Kuyaş asla asla götürüldü. Binalar arasında 62 yaşlı Adıl Osman aldıraş bulup getti. Korudu ki hemma adam terpleydiğen, yakşı kerindaş, yakşı koşunu buluşup da bilen Sayman Somkıs onun yenideki ölçemlik sepliğine aylangan idi. O emdili oltuluşluk aileyi yardımlaşıp su ekip kalırgan cümekini onuşa bulup, yanı vurulup 80 yaşlı Sünyen Ti'nin işe aldığı geldi. Sünyen Ti maslışını namayan kılıp tırattı. Mahallenin sul faaliyet üyde müzik sadası asta asta yanırdı. Yakşı açısının maynur cümeblen Hu Jianping repetisiye kılavatkan bulup Miluya'yı ağışıp kolunu götürüp kadem ile batattı. Maynur bir tarafından ülgü görsat geç, bir tarafından pes avazda belikinizini yanımı ikizerek götürün, ritmini mokumlaştırın deyip eskertti. Hu Jianping asırıp bırak durup yaşınıp kaldı, salametkim yakşı emez. Elimi yakşı siz her

Yakında Yezi İlgilik Yezi Ministerliği Ahbarat İlan Kılıç Yığını Ötküzüp, 2026 yıllık Cungu Dihkallar Molosul Bayramı Umumi Oğrulaştırılışı ve Tayarlık Ehvalını Tunuşturdu. Cungu Dihkallar Molosul Bayramı Teşkilleşi Tekşilik Kılıç Komiteti Şıkanısı'nın Müdiri, Yezi İlgilik Yezi Ministerliği Bazar ve Fuçurlaştırış Mehkemesi'nin Mehkeme Başlıkı, Lei Liu Gong Yığında Bundak Tunuşturdu. 2026 yılı 15. 5 yıllık Jirik Planı'nın başlanışı ile, sosyalistik zamanı birleştiruşunun asası cihetten işe aşırıp, asasını puklaydıgan, umumyüzlük küçeydıgan açıkçılık mezgil. Muşundak bir muhim peyitte, Molosul Bayramı'nın yakış ötküzüşünün ehmiyeti zor. Bu yılki Molosul Bayramı'nda Molosul'unu tebrikleş, medeniyetini ebiç aldırış, yezi kentlerini güllendiriş asası meksitigi devamlı emel kılınıp, Molosul ilişte yeni vaziyet yaratış, emeli işleş güllendirişini ilgiri sürüş baş temi kılındı. Bu yıllık Molosul Bayramı'nın umumi uğurlaştırılışı iki katlamda bölündü. Birinci katlam teşkili komite baş bulup teşkiligen faaliyet. Merkezi komite teşvikat bölümü Marif Ministerlik Katarlık teşkili komiteye aza 17 orun ortak katlanışıp 47 türlük noktalık faaliyetin teşkilip onu bir koşulgan inga yığın çakladı. Bir bütün memleket bu içe asası meydan faaliyeti bulup Hubei Şanyang'da ötküzüldü. En dehkaların asası gevde kılgan bulup, teşkili komitetka eza orullar memleket buca çoğuntuptaki halis kisel görüş paliydi heptilik ki. Memleketlik penne umumlaştırış eyi yezi ilgiliki yezi asası meydan paliydi. Altın küz istimali pesli katarlık 46 türlük noktalık paliyetini teşkilleb kanat yaydurdu. Bu pentechnika kanunu umumlaştırış, halis kisel görüş, medeniyet ten terbiye işlep çıkış, seç bu iç odulaştırış katarlık mulazmet mezmurlarını öz içi alıdı. İkinci katlam her kaysi caylar teşkilleb kanat yaydırılan faaliyetler. Her kaysi caylar Molosul Bayramı'nın baş temisini çördep, dikkatini dihkala amısının işlep çıkış durmuş ihtiyacı merkezleştirip, Molosul neticelerini namayan kılış, dihkalarının salafütini namayan kılış, tarihçilik medeniyetini ebiç aldırış, yezigilik mesulatları istimalini ilgiri sürüş katarlık cihetlerden bir katar mol mezmullu rengdar dayun özgeçlik gibi bay tebrikleş faaliyetlerini kanat yaydırdı. Dörbülcün aylık yezi ilgilik yezi idaresinin haberi asaslananda Dörbülcün ayısından 2025 yılından 2027 yılı bulan yukur ölçemlik eğitim kuruluş türünün türlük iş tertipleri mokum algı silcetilgan bulup türünün umumi kuruluş süreti 68.1% tamamlangan. Dörbülcün ayısından 2025 yılından 2027 yılı bulan yukur ölçemlik eğitim kuruluş türünün umumi külümü 205 mumu bulup bunun içinde 2025 yılı 50 mumu. 2026 yılı 80 mumu, 2027 yılı 75 mumu yolu koyuldu. Türk ütkendiğin ki Dörbülcün ayısının etizlerinin soğuru şaraiti yanımı yakışılınıp, terugu yer süpüti ve yezigilik onursal işlep çıkış kıdarı özdürülüp, bütün ayının aşk olsolunu mokumlaştırış, olsolunu aşırış, dehkan çarpışlarının kırımını sıcıl aşırışka pıhta asas silindu. Şincan'ın yeri kent buluş, mal doktorluk baylıkının tarkılışı tekşi bolmazlık, çet, irak çarabıcılık rayoları da keçeli kesel körüş, kıyın buluş katarlı real ağır noktaları karta, Şincan, Çi Sıhva Uçur Pen Teknik Çektik Şirketi, Şincan Çarabıcılık Paylar Akademiyesi mal doktorluk tetkikat oranı bilen birleşip, mal doktoru keldi, ayvanat yokamını tordu diagnoz koyuş davalı sistemisini ortak tetkik kılıp içip oturgu çıkardı. Hazır derecesi devlet ayvanat yokumağı diagnoz koyu süpüsü bolgan mal doktora akıl davalaşkı östürüldü. Süpüda AI'di kesel görüş ve mutakasiler kesel görüşten ibaret koş endezi kolunuldu. AI bilim ambarga milyon derecelik klinikalık ağır misalı yukurulgan bulup toğurluk nisbeti 92% giyetti. Kesel görgendiğin kinin seyistime yakın etraptaki mal doktorluk doğruları dukalarına berip doğru setvilişki yitekler mulazmet yep kalkısı şekillendirildi. Növete bütün Şincan'daki 45 bin kişi, bütün memleketteki 120 bin abonçi torda işletip atıldı. Keyin tedrici umumlaştırıldı. Hürmetlik radyo anı uçlanan vatkın

Hörmətlik radio anlıqçılar. Bu il kesek altın devletleri hemkarlık mekanizmi orantılgallığının 20 yıllıkı. 20 yıldan bu yana soğuda ve meblağ silişini erkilleştiriş, kolaylaştırışını ilgiri sürüştün rakamlık iktisat, yeşil, tövən karbolluq, sünni akıl qatarlıq yeni sahalarga tedirci çoğunqırılap kereşkice, kesek altın devletleri hem hemrah devletler, içi bitiş, ortak paydı ilişte çantırıp, öz evzellikini cari kıldırıp, emeli hemkarlıkını çoğunqırlaştırıp, çoğun kesek altın hemkarlıkını ronaq taptırıp, üzlüksüz mol neticilerini qoluq geltirip, her qaysi devlet xalqıya teximi köp, teximi yaxşı nəbiyyat güzdey. Bu yıl ikinci ayının 9-cu günü Jongo Shamin Gauchi xalqıra aerodromida eksport kılındıgan 89 tonna çigra halkıgan elektronluq soğudu posulkisi, maşını üsküne ve posulki kaçılangan növetçi aeroplanının asta-asta boşluğu kötürülüşüge ergişip, Jongo'daki tunji kesek altın şehirler ara çigra halkıgan elektronluq soğuda hava transport məxsus liniyesi muvaffaqiyetlik ticaret başlıqallığının 3 yıllığını kütüb aldı. 2023 yılı 2. ayının 10. günü katnaş başlanğandan bu yan, Jongo'nun Shamin şehri bilen Brazilya'nın San Paulo'nu tutaştırdığan bu hava altın koridori, Jongo bilen Brazilya, hatta Cenubi Amerika kıtasının ixtisas soda hemkarlık reşisini bağansırı çıngıttı. Kesek altın məxsus liniyesi kesek altın devletlerinin ixtisas soda alaqısını küçeytkerliğinin ixtcam körünüşü. Birleşken Devletler Teşkilatı Soğuda Terakiyat Yığınıda elan kılıngan Kesek Altın Devletlerinin Şiki Soğudisidiki 20 yıl, yüzlünüş, endize ve siyasette körüstülüşçe, eksport ölçimi boyunca hesaplıganda Kesek Altın Devletlerinin Şiki kısmıdaki mal soğuda soması 2003 yılıdaki 84 milyard 200 milyon Amerika dolarıdan 2024 yılı 1 trilyon 170 milyard Amerika dolarına yetip, 13 hesse aşkan. Yıllık oturucu eşi süreti 13.3% yetip, okşaş mezgildeki dünya soğudusunun eşi seviyesinin körünerlik tez bulgan. Kesek

Kadirlik dostlarına vatkınınla sənət səhnisi programısı. Programımızda her millet xalqının nadir naqşı, müzikleri uzunlarda bulunmadıdır. Hem de Kazakça naqşıların Yamğurluq Kece namlıq naqşını köğül aramalı ağız sunumuz.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyiliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hürmetlik radio anlıqıcılar. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq programısını anlaşınlarını qarşalımız mən Riyasatçı Hamida Qiyum. Bu programımızın stansısımız bilen Abdunum Rayırlıq Sahiyya Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqozi Slow Shitting abonacılar termini

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Ten sağlıklı zor baylıq programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

bakteriya topi bolup, birliki okşaş bolmagan bakteriya sanını şekillendirdiken. Biz, hoşyar boluşka tegişliki tuxum işçidiki en meynet keserlik payda kılgıcı bakteriya, serik üzüm sıman şartçı bakteriya, çoğun üçey tayakçı bakteriyası ve salmonella bakteriyası katarlıklarını öz içige alıdı. Tuxum şaklının sırtkı yüzüne bir kadar roşen çıkırındı ve paskını narsılar bolsa, salmonella bakteriyası ve çoğun üçey tayakçı bakteriyasını tekşürüp çıkılı boludu. Onun üstüne bakteriya topunun sani bir kadar köp. Tuxum şaklının sırtkı yüzü bir kadar pakız bolsa, köp hallada çoğun üçey tayakçı bakteriyasını tekşürüp çıkılı boludu. Bakteriya topunun sani bir kadar az boludu. İlgiri, sırtkı yüzü salmonella bakteriyası bilen bulganğan tuxumni maksus tatkik kılgan. Sırtkı yüzünün bulganışı bir kadar yenik bolgan tuxum, karmakka pakız görünedigan tuxum, belgilik vaqtta andın mikroorganizmla tarpidin işki maddalağı yokkan. Adatta 25 Celsius gradosta 3 gün saklıganda salmonella bakteriyası tuxum şakili ve şakal perdesinden ötüp tuxum içindeki maddalarga yokkan. Sırtkı yüzünün bulgınışı bir kadar eğir bolgan tuxumda mikroorganizmla kısqı vaqt içinde köp maktarda köpeygen hem de tuxumnın işki kısmığı kirgen. Salmonella bakteriyası bir xil asaslıq yemeklik mənbəlik kesellik payda qılğıcı bakteriya bolup, tuxum, göş ve ham sütte köp görüldü. Salmonella bakteriyası tuxum şakili şekillenişten burun yuqumlanğan mekyanın köpiyiş toqulması tuxumni bulğışı. Şunun bilen tuxumnın işki kısmı mı bulğınışı mümkün. Tehmo korkunuşluğu şu ki, salmonella bakteriyasını beqiş naydı asan. Tuzga tövən temperaturğa çıdamlıq. Qurğaq muhitdə neçə həftə, suda 3 həftə, çıqırın dedimu 2 ay yaşay alaydı. Salmonella bakteriyası bilən yuqumlanğandan keyin yenik bolğanda qorsaq ağrış, içi sürüş, könglü elişiş, qusuş, qızıtması örləş qatarlıqlarını kəltirib çıxırdı. Eğir bolğanda ölüp ketişini kəltirib çıxırışı mümkün. Dövlətimizin təkşürüş sallıq məlumatları da görüstülüşcə, tuxum istimal qilishdən kelib çıxdığan nurğun kesəlliklər içində salmonella bakteriyası bilən bulğanğan tuxumni istimal qilishdən kelib çıxdığan kesəllik nisbəti 70%-dən 80% keçidir ekan. Bunundan şunu körvelişki buludu ki, salmonella bakteriyası toğırsıda biz çoxum hoşyarlıqımızını östürüşümüz, biberbalıq qılmaslıqımız kerek. Tuxumni bexatar yeyiş təklifi. Gerçi tuxumdaki salmonella bakteriyası naydi xatarlik bolsumu, lekin onunğa taqabıl turuş təsəməz. Tuxum yegende, tövendeki 6 noktini işe aşırgandıla, onun ziyinidin en zor derecede saklanğılı boludu. Birinci, tuxumni toluq pişiriş gerek. Yemeklikni toluq pişiriş naydi ünümlük bakteriya öldürüş usuludur. Toluq pişkan tuxumni yegende, salmonella bakteriyasının ansırmısı mı boludu. İkinci, tuxumni toğru seytiveliş ve saklaş. Talla bazırıdan tuxum seytip alğanda pakızı ve tuxum şakili mükemmel bolğan tuxumni tallaş gerek. Şakılıda bulğılımla bir kadar köp bolğan tuxum ve dəz ketken tuxum asalla keserlik payda kılgıcı bakteriyala bilen bulğınıdı. Şuna en yaxsi seytip almaslıq gerek. Seytip elip öyge kaytkan den keyin salkın qurğaq çaydı saklaş. Ən yaxşısı toğlatqoda soğuk saqlaş, həm də köktat, meyvə, göç qatarlıqlardan ayırıb saqlaş. Qirələşmə bulğınışdan saqlanış kerek. Adətki əhvalda seytib alğan tuxumnu tazılaş hacətsiz. Çünki tuxumnun sırtqi qipinin sırtqi yüzüdümü bir qəvət qoğdaş pərdisi bolub, mikroorganizmlarının tuxumnun işki qısmığı kırışını azaydıdı. Eğer tazılaş ziyadı bulup gelse, qoğdaş perdesi buzulup gedidu. Tonglat qoğu silip koygan tağdırdımı, tuxumnun süpüte asalla

0: özgürüp kalıdı. Lekin, tuxum şakılının sırtkı yüzüde nurğun, toxu, çıqırındısı ve topa qatarlıqlar bolsa, yuyup tazılaş gerek. Yuyup koygan tuxumni kısqı vaqt içide aval yap oluş gerek. Şununğa diqqat qilish kerakki, soğuk saqlangan tuxumni davamlıq soğuk saqlash temperaturasida saqlash, ilgari soğuk saqlangan tuxumni uy temperaturasiga yetkab saqlamaslik kerak. Temperatura farqining ta'sirida tuxum shaklida suv tomchilari shakllanadi. Bu mikroorganizmlarning tuxum ichiga kirishiga foydali bo'lib, tuxumning sifatini asalla o'zgartirib yetadi. 3-chi Saqlash vaqti bek uzun bo'lib ketmaslik kerak. Bir qitimda tuxumni bek ko'p setib olmaslik, az-azdan pat-pat setib olish. Saqlash vaqtining bek uzun bo'lib ketishidan saqlanish kerak. Garchi tuxumning sirtqi yuzida bir qavat qog'dash pardasi bo'lsa-mu, ammo tuxumni saqlash vaqtining uzirishiga agishib, bu bir qavat qog'dash pardasining tuxumni qog'dash iqtidori barqan sir ojizlab boradi. Onun üstüge tuxumun saklanış vaxtı kancı uzun bolsa, onun işki kısmı salmonella bakteriyası tərpidin texmü asan bulğunudu. 4. Amalba çalıp şürülğen tuxumni yemeslik. Çalıp şürülğen tuxumun eki uyup yumşaqraq boludu. Ama tuxum serqi yanıla suyuq qalat durudu. Bu xil halatki tuxum serqi merkezi temperaturası 60 Celsiya gradusdan yuqori bo'lmasa, Salmonella bakteriyasini o'ldirgil bo'lmaydi. Salmonella bakteriyasi va boshqa bakteriyalarni elib yurib, yemaklikdan zaharlanish xavfini oshirib yetishi mumkin. Buning selish turganda, to'liq pishirilgan tuxumning bexatarligi bir qadar yuqori. Agar chalib pishirilgan tuxumni haqiqatan yoqtirib yeydiganlar bo'lsa, muntazam zavodlar ishlab chiqargan xom yeyishga bo'ladigan tuxumni tanlash hamda tushuntirish bo'yicha saqlash va iste'mol qilish kerak. 5-chi tuxumni qaynoq suvda chelib ichmaslik. Tonglatqudan olgan tuxumni qaynoq suv bilan chalganda Salmonella bakteriyasini o'ldiradigan temperaturaga yetishi natayin. Onun üstüge asasen kaynak soğuz çelip arlaştırılıp işçiladı. Şuna vakit cahette bakteriye öldürüş talibini kandıralmaydı. Bundaq meşgulat kılığanda barlıq salmonella bakteriyesi ve başka bakteriyelerini öldürüşke kapalatlı kılığıl bolmaydı. Yemeklikten zaharlanış xavfini aşırı veydiydi. 6. Palaq tuxumni yeyiş tavsiye kılınmaydı. Palaq tuxum Çöcü çıkış jarayanida törelme ölüp geliş muvaffaqiyetlik çıkalmagan ölük çöcü tuxumunu körüstüdü. Tərkibede parazit, kurt ve salmonella bakteriyası, çoğun üçey tayakçı bakteriyası, kezik tayakçı bakteriyası qatarlıq keserlik payda qılğıcı bakteriyalar bolışı mümkin. Bu, yemeklikten zaharlanış xavfini aşırı veydiydi. Umumən, Tuxum gerçi mezzelik yemeklik bolsa-mu, lekin istimal kılış bir qatarlıkiga çoğum dikkat kılış gerek. Tuxumdaki en meynet keserlik payda qılğıcı bakteriyani köz bilen körelmesek mu, lekin xatar mevcut. Biberbalık kılışka herkes bulmaydı.
1: Bu programını Şinjang Radio Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keseliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqlı ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqlı ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
2: Bağla Vatkanala, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programı

Hürmetlik radio anlıqıcıla, bu sahibimizde nem üçün közge kırıp ketken nersini kolu bilen oğulaşkı bolmaydı degen mazmun deyiqtinladı boludu. Bugün köpçilikki tavsiye kıladığan sağlamlık adli herkidi közge çan tozan kum danıcıları ya ki kiçik aşaretle kırıp kalganda kolu bilen oğulu maslıq. Aldı bilen közünü yumup, köz yeşini yıqtış ya ki pak su bilen yenik çaykaş gerek. Yol manganda şamal çıkıp közünüzge tuyuqsuz kum kırıp getse, sizden tuncu inkasınız kolunuz bilen uğulaş mı? Bu hareketini hem adam digide kılıdı. Lekin o del en xatarlık hareket hesaplanıdı. Köz almasının sırtkı yüzüde bir qavet süzük müngüz perde bolup, nepiz hem aciz. Kum danıcıları kapak bilen müngüz perdenin arısığı kısılıp durudu. Siz her kedim oğlusunuz, kum danıcıları müngüz perdede jarahat kaldırıdı. Yenik bolganda müngüz perde işbetiliye si sürülüp yarlanıp, köz kızırıp şiş, nurdan korkuş görüldü. Neçü gün yaş akıdı. Eğir bolganda kum danıcıları müngüz perdeye kırıp gedidi. Şuna doktorunun mikroskopta yığını bilen eli veçişige doğru geldi. Koldaki bakteriyelerin közge kırıp gidip, biriktirgici perde yalluğu, hatta müngüz perde yalluğunu keltürüp çıkırdıqalıqını demeyle koyaylı. Yat narsa közge kırıp gitkende, köz özü koğdaş mekanizmini kozgıtıp, köp miqdarda yaş aqquzup, yat narsini köz yeşi bilen ekitip çıkırdı. Sizden kılıdığınız onun yardım kılış. Uğulaş arqılıq onunğa kaşılı kılış emez. Avallı közünü yumup, köz almısını aylandıraylı. Köz yeşi tabii hasıl bolsun. Köpsandaki küçük çan tozalla köz yeşiğe ağışıp, köz çanı kığa akıdı. Kağız bilen yenik sürtü vessek boludu. Eğer köz yeşide çıkıp getmese, bir daz pakızı soğuk suğa yüzünüzünü çılap, suda bir neç kıtım közünüzünü çimildetip, su ekimeden paydalanıp, yat nersini çıkırıydın. Eğer yanılıp olmasa, ya ki köz karçıqa yat nersi patırılıp kalsa, paxtı pelküş bilen, yanı bilen tartmay, derhal doktorhanının köz bölümüge berin. Bugün esinizde bolsun, közünüzge bir nersi kırıp ketse, közünüzünü yumup yaş aqquzun. Uğuluman, elvetimen demen. Yaş arqılıq çıkmasa, doktorhanıgı berin.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, emdi Abdunum rayonumuzdaki 16 şehrinin hava rayından məlumat birimiz. Ürümçide hava uçuk, temperatura 12'den 24 Celsius gradus gıca. Altay'da hava uçuk, temperatura 9'dan 22 Celsius gradus gıca. Çöçek'de hava uçuk, temperatura 9'dan 26 Celsius gradus gıca. Qolcada hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 12'den 30 Celsius gradus gıca. Bortalada hava uçuk, temperatura 12'den 26 Celsius gradus gıca. Qaramayda hava uçuk, temperatura 15'den 25 Celsius gradus gıca. Köytünde hava uçuk, temperatura 13'den 29 Celsius gradus gıca. Şehansada hava uçuk, temperatura 11'den 28 Celsius gradus gıca. Sancıda hava uçuk, temperatura 11'den 26 Celsius gradus gıca. Qumulda hava uçuk, temperatura 9'den 27 Celsius gradus gıca. Turpanda hava uçuk, temperatura 20'den 35 Celsius gradus gıca. Korlada hava bulutluk, temperatura 16'den 29 Celsius gradus gıca. Aqsuda hava bulutluk, temperatura 13'den 26 Celsius gradus gıca. Atışta ötkünce yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 14'den 21 Celsius gradus gıca. Qashqarda ötkünce yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 13'den 23 Celsius gradus gıca. Xotanda

0: Meşgulat tertibini elalaştırıp, tekrar tok tutuş, tekrar tekşürüş halkasını azaytıp, çegara halkıgan yük avtomobillerini tez tekşürüp, tez ötküzüşkü kapalatlık kıldı. Taykeşken portuda çegara halkıgan transport bilen şugulunu vatkınıga, köp yıl bolgan yük avtomobili şoförü bakıt çonkur tesiratını sözlep mundak dedi. Bu yıl portta avtomobil ekimi köp, tamojinin ötküzüş vaktinin uzartılışı, bizden keçkorun yetip barganda tamojinin ötüşümüz kıyım buluş meselemizini hal kıldı. Tekşürüp ötküzüş halkısı tez, malını vaktada tapşıralaydıgan boldum. Mal ilgilerinin razı melleki aşkaçka, avtomobil heydeş gayretimiz tekime açtı.
1: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yük Sılı Vatan Şincan. Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahipimizde Korlu Neşpüt'ünün işlep çıkarış setiş yığını arkalık devlet içi ve sırtıdaki bazarını açıkallıkını tanıştırırız. 1609 ayda Korlu'nun hem yeri Neşpüt hediği oldu. Yakında şenbe, yakşembe külleri Korlu'yu baraylı. 2026 yıllık Korlu Neşpüt'ü yadırılık işlep çıkarış rayonunda yıldız tartıp, İpek yoludaki Neşpüt'ün huş yediği varıslık kılıç temisindeki işlep çıkarış setişini udullaştırış yığını Temüngen Menzir rayonunda ötküzüldü.
1: Başılınış mürasımıda keyfiyat koyuk buldu. Körünüşlük kum resim oyunu da Korlu Neşpüt'ünün İpek yolu medeniyetine tayınıp, Bostallık Munbet Tüpürkü'de yıldız tartkallıkı dek terakiyat hikayesi canlıq bayan kılındı. Onun dinkiyen kadimkige taklit kılıngan tögü karvini asta asta meydanğı kırıp, kadimi İpek yolunun kaynam taşkallıkı tolgan soğudu menzirisini eslige keltürdü. Bu, Korlu Neşpüt'ünün öz jaydiki işlep çıkırış rayonudan çıkıp, kan bazargı yüzlengelikige simovol kılıngan idi.
0: Faaliyet mezgelide esil edebiyat sanat numaraları arka arkadan orullandı. Nakşçı Turguncan Nakhmeydan'da Korlu'yu kelinle Neşpüt Çeçki Nezmesi Katarlık nakşlarını eğitti. Uçkandak ilgirlevatkan yaşlık Neşpüt Çeçki'yi medeye namlı usulla arka arkadan orullanıp köpkül edebiyat sanat numaraları Neşpüt şehrinin özgücü adimiyet mezirisi ve şehir kıyafetini toluqlama yankıldı. Anhuydin kelgen sayacı Kong Meijun mundaq dedi. Faaliyet kayfiyatı nahiti yakşı boldı. Nakşı usul numurları nahiti özgücü iken, Nakh meydanda Korlu Neşpüt'ini tetip bekibedim, tamı tatlıq, süpüti nahiti yakşı iken. Bir kancı yeşk seti velip, öydikile ve dostlarımı algaç ketişini oylavadım ben.
1: Bu qetimki faaliyette köptürlük işlep çıkırı setiş hemkarlıqı hasıl kılındı. Bayunqulun oblastlıq Korlu Neşpüt'i cem'i Guangzhou, Jiangnan, Meyve Kökta Top Setiş Bazırı Ticaret Başkuruş Çeklik Şirketi bilen strategiyelik hemkarlıq kelişimi imzaladı. İki taraf setiş yollarını kengaytış, danlıq markını teşvik kılış, umumlaştırış qatarlıq cahatlarda hemkarlıqını çoğunqırlaştırıp Korlu Neşpüt'ini sırtkı setiş yolunu ortak açıdığan boldı.
0: Mask hademli kanat yaydırılgan Korlu Neşpüt'i kespi tarakat münbiri de Cungu Meyve Oburut Cemiyeti'nin başlığı Lu Fangshou hem de Hunan Lüye Meyveçilik'i yezi iyilik mesulatlarını deslepke pişiklaş çeklik şirketi katarlıq. Nurgun Meyveçilik karxalları çoğun tipteki top setiş bazarlarının mesulları ilgiri kem bulup söz kıldı. Köpçilik növetteki Meyveçilik'nin tarakat yüzlenişi ve

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat devamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Aan mundaq dedi. Xizmat punkti supsini sijil kuchlik qurib va uningdan yaxshi foydalanib, Jangsu, Qizilsu ikki joydagi maktab o'qituvchilarining qo'shmoqlashib ham turtki bo'lishini cho'nqurlashtirib, a'lo sifatlik ma'rif boyligini o'rtaq barpo qilish, o'rtaq bahrlanishga haqiqiy turtki bo'lamiz.
1: Eh, ana vatan, siz merdanı çıllab, tank kuyaşını, seher cimcitliğini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincang Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Menin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alırız.

0: әнге алдырыштың өзіні қачырған болып, башқұрыш, назарат қылыш, бош қылыш халыты да тұрып атыды. Бәзі дұқалады ке, кәсіпкарларының өткеліш жалықы чон, кәсіпі ұқтыдары тәкші әмәз. Үрімчі шәрлік тұралғы вә шәр езі құрылышы идарысы өйчай базыры бөлімінің мавын башлықы Джуявын тоныштырмындақ деді. Bu yil 7-nji ayda Ürümçi şehri öýjay wasitçilik aparatlaryny äňge eliş hyzmatyny kalyplaşdyryş togrusidaky ugtyryşny besip tarqytyp, öýjay wasitçilik aparatlaryny äňge elişni başguryş we käsipkarlaryny ras nam bilen tizimlaş hyzmatyny sijil algy siljitdi. Nöwetde 253 öýjay wasitçilik aparaty äňge elindi. Talabga asosan Ürümçi şehrining ma'muriy rayoni tavasida qonun bo'yicha savdo sanoat ma'muriy boshqurish bo'yicha tijorat doirasini tizimlatishni bejirish, uy-joy oraliq vositachilik apparatlari, uy-joy vositachisi, uy-joy setish vakolatchiligi qatorliq aloqador mazmunlarni o'z ichiga olgan hamda yangidan selingan tovar uylarni setish setibilish vakolatchiligi Saqlanma öylani setibilish, öy ijara berish vakolatchiligi qatarliq, öy-joy vositachilik faoliyati bilan shug'ullanadigan öy-joy vositachilik apparatlari, tovar öylani setish vakolatchilik apparatlari, öy-joy uchurlardan maslahat berish apparatlari qatarliq turlik aloqador asosiy gavdalarni o'z ichiga olgan apparatlarning hammasi belgilimiga qattiq amal qilib, anga oldirish rasmiyatini bejirishi kerak.
1: Egelinişçe öycay vasitçilik aparatları enge aldırışını tamamlagan ikin ticaret sorunudur ki közge çelikadigan orunga ticaret kenişkisi, enge aldırış ispat öcüti, mulazimet türü, hak eliş ölçümü katarlık yadırılık mezmullarını teşebbüskarlık bilen ilan kılışı gerekken. Cuyavın mundak eskertti. Şehir ağalları Ürümçi şehirlik turalgı ve şehir yezi kuruluşu idarisi tor bektigi çıkıp enge aldırgan aparatını sürüştürsü boludu. Tehi enge aldırmağın öycay arlık vasitçilik aparatları yaki tarmak aparatlarının soğuduk hev hatarı bir kadar yukarı bulup şehir ağları ihtiyaççalık bilen tallışı gerek. Eğer vasitçilik aparatlarda kanun belgelemege hılap ticaret kılmışı baykalsa, teve caydaki turalgu ve şehir yezi kuruluşu mesul tarmakıga erz kılsa paş kılısı boludu. Soğuduk hev hatırdın saklanış üçün şehir ağalarının enge aldırışını tamamlagan muntuzum öycay vasitçilik aparatları ya ki tarmak aparatlarını tallap, öy setebiliş, setiş, icari gibi iriş, iliş katarlık mulazimetlerini becerişini tavsiye kılımız.
0: Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamaqni ilmiy buyruqib, sog'lom oziqlanaylik. Tamaqni pakiz yeb, eşib qalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
3: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyruqib, sağlam oziqlanaylik. Tamaqni pakiz yeb, eşib qalgan bolsa elib alaylik.
2: İqtisadçıl

0: ve tijeşlik bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp söz hareketimizde ülgü olaylı.
1: Tamak üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhtcamı kartiyemizi. Tamak ısrap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalı.
2: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar. Qayta öylengen mumayının eri ölüp ketkenden kin özünün turalğısı bolmaslıq, muqim kirimi bolmaslıq dek qiyinçilikka duç geldi. Ögey perzentleri yana hemme öge varısı kılışını teşebbüs kıldı. Mumay qayerge berip qayerde turışı kerek. Yakında Apdumraylık Yukarı Halk Sot Mahkemesi, İli Kazak Apdum Oblastlık Şöbü Mahkemesi, Yeziladaki Ölük Yerdeki Öyge Varıslık Kılışkı Çetişlik Macerani Muvaffakiyetlik Murat Sakıldı. Bugünkü Dilo ve Kanun sahibimizde bu Dilo misalini sözlep birimiz.
0: Zhang Hui, Zhang Yan, Zhang X bilen, Burunqı Xotini Wang X Tukkan Persen. 1998-yili Zhang X bilen Wang X Qorğas nahiyasidagi ma'lum kentda bir uy salgan. 2008-yili Wang X ölüp ketgandan keyin miras bo'linmagan. 2010-yili Zhang X bilen Ma X to'y murosimi o'tkazib, uy tutib turmush kechirgan. 2018-yil 2-oyda tizimlatib to'y qilgan. 2022-yil 1-oyda Zhang X ölüp ketgan, vasiyat qoldirmagan. Zhang Hui bankidan dadısının namidagi 12 mingga amanat pulni ilib ketgan. Ma X'ning boshqa turalg'usi bo'lmagachqa izchil yuqorqi uyda turib kelgan. 2026-yil 1-oyning 23 kuni Zhang Hui Zhang Yan Qorg'as nahiyalik xalq sot mahkamasiga da'vo qilib, deloqi chetishlik qori va uyga varislik qilishni talab qilgan.
1: Qorg'as nahiyalik xalq sot mahkamasi birinchi sotda deloqi chetishlik uyining Zhang X bilan Wang X erxotining o'rtaq mol-mulki ishkanligi, omonat qo'yilgan 12 mingning Zhang X bilan Ma X erxotining o'rtaq mol-mulki ishkanligini tekshirib aniqlandi. Uyni moddiy buyum sifatida bo'lgili bo'lmaydiganligini ko'zda tutib, sot mahkamasi uyining qimmati 150 mingdan bo'ladi. Uy Zhang Hui Zhang Yanning iqtidorligida bo'ladi. Şikilen Ma X'ke tölen pulu berdi dep bekitti. Ma X'nin ızçıl Zhang X'ke taynıp turmuş keçiru batkallıqı. Onun üstüge kesel işkerlikini oylaşıp, mırasını bölgende muapıq köprek bölüş. Şunun bilen bile onun oltırış hukukuğa kapalı kılış üçün sot mahkemesi Zhang Hui, Zhang Yan'nın her kayısıga 30%, Ma X'ke 40% bölüşünü ahvalgı karab bekitti. Hesaplaş arkalık Ma X'ke Öyge sundurup hesaplanan pul 40 mın yen, amanet pul 8400 yen boldi.
0: 4. ayının 15. günü 1. sot kılıkçı sot mahkemesi mundaq hüküm çıkardı. Öy Zhang Hui Zhang Yan'nın iqtidarlıqıdı boludu. Ma X hayat vaqtıda bu öyde olturuş hukukudun bekirmen boludu. Zhang Hui Zhang Yan Ma X'ke öyünün bahağı sundurulgan pulu 40 mın yenini töleydu. Zhang Hui Ma X'ke 8400 yen amanet pulunu berdi.
1: Ma X qayıl bolmay 4-cü ayının 28-cü günü Apnum Raylıq Yuqırıq Halıq Sot Məhkəmisi İli Oblastlıq Şöbü Məhkəmisi'ge narazılıq ərzi sundi. İli Oblastlıq Şöbü Məhkəmisi'nin 2-ci sot qılğanda sotçi 2 tərəfinin köpqətin mürəssə qılış və kengişişki təşkil idi. 2 tərəfinin qarışılışış kəyfiyyatı tədirci pəsəydi. Ən axırda 2 tərəf öz ixtiyarlıqı bilən tövəndikidə kelişim hasıl qıldı. Öy, Zhang Hui, Zhang Yan'nın iqtidarlığı da boludu. Ma X hayat vaqtida olturuş hukukudun bəhrimən boludu. Ögey perzentlerinin yaşanğan kişi turğan məzgilde öyünü setişiğe, ya ki başqalarını köçük kirişki orlaştırışı bolmaydı. Ögey perzentler öyünü bahağı sundurup berdiğin toluqlamıp tölən pulunu 60 mın yenge östürüp 3 yılgı bölüp töləydi. Onunun başqa amanet pul toluqlamı puludun 5 mın yen berdi. Kelişimde yine bundan putuşuldu. Eğer öy elinsa, Ma X 35

0: 23 yıllık kon karxana konfiyan şirketi Beijing Dongfang Beili ozuqlıq tədqiqat orını bilan birlikte ozuqlıq toluqlaydigan yaxşı mahsulot birikmi goşu kesan tofili ishlab chiqadi. Goşu tarkibida vitamin ve mineral maddi mol. Bedenning oksidlanishga qarshi turish iqtidorini oshirdi. Konfiyan şirketi asli maqsad chang turib xeridalarning sog'lomlik ehtiyoji uchun mulozamat qilib keldi. Konfiyan şirketining Adamya, Weichangkang, Fupinzi, Zapa, Meishu, Funkangning, Huajingfei, Gulsamsaq, Yaochilan Meghzi, Goşu, Zijin Lingzhi, Anji, Jigan, Diki Kalsi qatorliq mahsulotlari xeridalarning e'tirof qilishiga erishdi. Xush xabar. Konfiyan şirketi sağlamlık yetekçisi Fatime Malım 9. yılın 23. günü Peyzalat Naylik Suçluluk İdarısı'nın şimali 4. başlangıç mektabının yenindeki 5. numar Kanfuyen Maksatları Maksus Yetişlikinde 9. yılın 21. günü Kaşkar Şehri Boğay Doktorhanısının Udili Gelem Kötüsü Kırış Eğiz'nin 10 terbirdeki Kanfuyen Maksatları Maksus Yetişlikinde Heridalağa 100 tıranı mesaf veriş Maksus Yetivasa Soğukat Kılıçtak Pahaliyet Ötküzdü Bazı Maksatların birini Yetivasa birini Soğukat Kılınıdı Dükkanı kırgan Heridalağa yana Talay Çemberki Aylandırış Pahaliyeti Katınışıp Kütülmügen Kuşallık Eriş Alaydı Mesela Soraş Kızı Kliniye Telefon Numarı 400-666-1185 23 yıllık kon karxana konfiyan şirketi Beijing Dongfang Beili ozuqlıq tədqiqat orını bilan birlikte ozuqlıq toluqlaydigan yaxşı mahsulot birikmi goşu kesan tofili ishlab chiqadi. Goşu tarkibida vitamin ve mineral maddi mol. Bedenning oksidlanishga qarshi turish iqtidorini oshirdi. Konfiyan şirketi asli maqsad chang turib xeridalarning sog'lomlik ehtiyoji uchun mulozamat qilib keldi. Konfiyan şirketining Adamya, Weichangkang, Fupinzi, Zapa, Meishu, Funkangning, Huajingfei, Gulsamsaq, Yaochilan Meghzi, Goşu, Zijin Lingzhi, Anji, Jigan, Diki Kalsi qatorliq mahsulotlari xeridalarning e'tirof qilishiga erishdi. Xush xabar. Konfiyan şirketining sağlamlık yetekçisi Fatime Malım 9. yılın 23. günü Peyzalat Naylik Suçluluk İdarısı'nın şimali 4. başlangıç mektabının yenindeki 5. numar Kanfuyen Maksatları Maksus Yetişlikinde 9. yılın 21. günü Kaşkar Şehri Boğay Doktorhanısının Udili Gelem Kötüsü Kırış Eğiz'in 10 terbirdeki Kanfuyen Maksatları Maksus Yetişlikinde Heridalağa 100 tıranı mesaf veriş Maksus Yetivasa Soğukat Kılıçtak Pahaliyet Ötküzdü Bazı Maksatların birini Yetivasa birini Soğukat Kılınıdı Dükkanı kırgan Heridalağa yana Talay Çemberki Aylandırış Pahaliyeti Katınışıp Kütülmügen Kuşallık Eriş Alaydı Mesela Soraş Kızı Kliniye Telefon Numarı 400-666-1185. 23 yıllık kon karxana konfiyan şirketi Beijing Dongfang Beili ozuqlıq tədqiqat orını bilan birlikte ozuqlıq toluqlaydigan yaxşı mahsulot birikmi goşu kesan tofili ishlab chiqadi. Goşu tarkibida vitamin ve mineral maddi mol. Bedenning oksidlanishga qarshi turish iqtidorini oshirdi. Konfiyan şirketi asli maqsad chang turib xeridalarning sog'lomlik ehtiyoji uchun mulozamat qilib keldi. Konfiyan şirketining Adamya, Weichangkang, Fupinzi, Zapa, Meishu, Funkangning, Huajingfei, Gulsamsaq, Yaochilan Meghzi, Goşu, Zijin Lingzhi, Anji, Jigan, Diki Kalsi qatorliq mahsulotlari xeridalarning e'tirof qilishiga erishdi. Xush xabar. Konfiyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Malım 9. yılın 23. günü Peyzalat Naylik Suçluluk İdarısı'nın şimali 4. başlangıç mektabının yenindeki 5. numar Konfiyan Maksatları Maksus Yetişlikinde 9. yılın 21. günü Kaşkar Şehri Boğay Doktorhanısının Udili Gelem Kötüsü Kırış Eğiz'in 10 terbirdeki Konfiyan Maksatları Maksus Yetişlikinde Heridalağa 100 tıranı mesaf veriş Maksus Yetivasa Soğukat Kılıçtak Pahaliyet Ötküzdü Bazı Maksatların birini Yetivasa birini Soğukat Kılınıdı Dükkanı kırgan Heridalağa yana Talay Çemberki Aylandırış Pahaliyeti Katınışıp Kütülmügen Kuşallık Eriş Alaydı Mesela Soraş Kızı Kliniye Telefon Numarı 400-666-1185
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyruqdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyimisi. Tamaq ısırap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dəyərlişimizğa qançılık vaqt kedidu?
3: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat,

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamroh.
1: Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Veşin tez çekingenden kin Veşindeki tört dostlarının 1600 yen pulu aldandı. Halk sakçıları 20 minut işçide ziyandan saklap kaldı degen mezmunda sözlep yerimiz.
0: Kıskağanlı 20 minutta bir meydan telgraf toru aldamcılığı krizisi tügütildi. 9 ayının 5 günü daha ekiz Bügür Nahiyeli Kuhani İdarisindeki halk sakçısının

0: Bir numarını kayta oran dışıga yardımlaştı. Hesabat numarına muvaffakiyetli kirgenden keyin DAX numar oğırlığı üçünün özünün hesabat numarından paydalanıp veşindeki köpligen dostlarga hem köpligen veşin topuğa uçur yollap ciddi pulga ihtiyaclık degenni bahanı kılıp 400 yuan sorğanlıqını hem pul eliş kodını koşup koyğanlıqını baygıdı.
1: Netçi minuttan keyin veşindeki dostların tört eylen asalla pul götke geçke cemi 1600 yuan pul aldandı. Bırak DAX'ın veşin hem yanındaki 35 bin yenini aldamçılar her vakit yötkep getişi mümkün idi.
0: Gauyacın ziyanlı toxtatış meşgulatını derhal kanat yaydırdı. O aldı bilen DAX'ın dostlar çemberiki ve kıskısın yollap hesabat numarının uğurluş ahvalını düşündürüşüge yetekçilik kılıp, davamlık aldamçıga pul yötkeşini tozdi. Şunun bilen bile hesabat yötkegen töz Tüt dostlara bir-birlap telefon kılıp tekşürüp inıqladı, ahvalını düşündürdü.
1: Bütün yürüyüş bir taraf kılış tertipi yukarı önümlük yapıq alqısıman bulup, 20 minuttenkin aldap ketilgen 1600 yenin hemisi kaytırıp gelindi. Hesabatki 35 bin yen kaldıq sonma bir tiyenme ziyanına uçurmay, hep xatar tüketildi.
0: Arkadan Gauyacın bu kitimki işgı birleştirip DAX'ke uruq tukkan dostlar kıyapetigi kırbilip numar oğırlap aldamçılık kılış tozıqını təpsili düşendirip aldamçılıktan sağlanış bilimlerini umumlaştırdı. Şunun bilen bile onun Dövlet Aldamçılığa Karıştırış Merkezi EPP'sini orantışıga yetekçilik kıldı.
1: DAX işten keyin hayacılığından aldım mındak dedi. İlgiri aldamçılıkını özümden bek yarak kıyıs kılattım. Öz beşimden ötküzgenden keyin aldını elişini bir minut mu boşaştırıp koyuşku bolmaydı kalıqını bildim. Sakçı taraf bu dilo misalı arkalık ken ammağa mındak əskertti. Cezmen yan telefonuki her kaysi çıkım kılış yumuşak detallarına mustaqil, mürekkep məhbi numar təsis kılıp, hesabat numarının bexatarlık kulübini içip koyuş gerek. İctimai alaqı hesabat numarda normalsızlık görülse derhal tonutuş, sakçıgı məlum kılış gerek. Uruq tukkan dostları torduk her sorğanda cezmen tor sırtıda təkşürüp cezimleştürüp alınıp kılıştın ihtiyat kılış gerek.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, MD Abdunum rayondaki 16 şehirinin hava raydan məlumat birimiz. Ürümçede hava uçuk, temperatura 12-24 Celsius gradus kıca. Altay'da hava uçuk, temperatura 9-22 Celsius gradus kıca. Çöçek'te hava uçuk, temperatura 9-26 Celsius gradus kıca. Qulcıda hava uçuk bulup keyin bulutlanadı, temperatura 12-30 Celsius gradus kıca. Bortlada hava uçuk, temperatura 12-26 Celsius gradus kıca. Karamay'da hava uçuk, temperatura 15-25 Celsius gradus kıca. Kuytunda hava uçuk, temperatura 13-29 Celsius gradus kıca. Şihanzıda hava uçuk, temperatura 11-28 Celsius gradus kıca. Sancıda hava uçuk, temperatura 11-26 Celsius gradus kıca. Komulda hava uçuk, temperatura 9-27 Celsius gradus kıca. Turpanda hava uçuk, temperatura 20-35 Celsius gradus kıca. Korlu'da hava bulutluk, temperatura 16-29 Celsius gradus kıca. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 13-26 Celsius gradus kıca. Atış'ta ötkünce yağmur yağıp keyin hava bulutlanadı, temperatura 14-21 Celsius gradus kıca. Kaşkar'da ötkünce yağmur yağıp keyin hava bulutlanadı, temperatura 13-23 Celsius gradus kıca. Xotan'da ötkünce yağmur yağdı, temperatura 14-20 Celsius gradus kıca. Ürümçede hava uçuk, temperatura 12-24 Celsius gradus kıca boludu, şubalı şamal çıkıdı.
2: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Hürmetli radio anlıkçılar. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Münbet Bırak programısına alışanlarına karşı alınız. Ben Perhat Ömer'im.

Kadirli Tuzla bu kadınlık programımızda tüvendeki mezmalarda almış birimiz. Gülün vatkan yezi kentlerge nazarı sahipimizde boşluk sarıyı koşulgan AI aile başkurgucisi Golci şerde boşluk savmeyinin pen tekniki tüsü koyuk boldi. Kağılık nayısının Aktaş bazırdaki başka caygı köçürülgen ama Aynur trişçalık bile capağı çıdap işlep 5 başlamcısıga aylandı digen mezmalar dektanladı buludu. Kaltıs bir iş mahirleri sayfımızda Ürümçi şehri Saybağ rayonu Tugun mahallesi Milletler İştipaklıkı Çoğun Korosu'daki könüllük kaynak turmuş dehtinlerde bulundu. Yezi ilgiliki yeza dehkallarga alakadar uçurları sayfımızda dehkalların emeli neptin behrmen kılıç şehir yezlarının yığın istimalini ilgiri sürüş 2026 yıllık Cungu dehkallar molusul bayırmanın oralaştırılışı ilan kılındı Katarlı uçurlarını altımız. Radyo anıgıçılar. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Sılu Şritin abonçlar terminalda mas kademde anlatıldı. Hem de her vakit kaytırıp anıgılı buldu. Hem de diktana programımızdan tepsili mezmolları da bulsun.

radyo anıgıçılar. Yakında Kolu şehirdeki 10.000 kvadrat metrelik boşluktaki Xiaomi türünün yadroluk özgertilişi tamamlanıp, pentekniki toygosu toluk bolgan yeni kıyafet arkalık bir meydan, yezi iyilik bilen sayahat yuğurulgan şehrin emliyat başlandı. Bugünkü gülün vatkan yezi kentlerge nazar sahipimize biz Kolu şehrinin kipek yüzü yezi sığı berip, akıl terikçilik yeni menzirisini körüp akaylı.

Akıl aynak parınıkta Salmi mayısları İgiz cazı Katar tızılgan idi. Ölçenleşken İgiz cazı östürüş okuri rətlik tızılgan bulup, işçiler iş təksimatı boyunca əmkarlayışıb, Salmi mayısını yerden bir metr artıq İgizlikdiki məksus östürüş okurgu götürüb tikivat attı. Bu yıl Kepeküzü yesi Şincan Lüxuxuy yezi İgilik pən texniki çəklik şirketlerine kürgüzdü. Şirket mankalaşkan Ninkin 3 milyon yuan meblağ silip 10 parnikni her tarafına özgertti. Şunun bilen bile akıl enerjiye sistemisi, soğuruş sistemisi ve rakamlaşken işlep çıkırış sistemisinin sebeple parnikka soğuruş bilen oğutlaş bir gevleştirilgen torbu torunu tonuk yatkızdı. Akli iktidarlık hava almıştırış, temperatura nemlikini tanışayış tizgirleş, katarlık üsküllerine maskademde yürüştürdü. Sistema Savmi'nin üst devrilik ihtiyacı asasen su, oğut bilen təminləş miqtarını dəlcaydı tənşəb tizgilləb, su ticəş, oğut ticəşki dəlcaydı küç qovuşunu işqaşıralaydı. İhtiyacı qarab layihələngən bu bir yürüyüş, pənd texniki birikmə müşti Savmi üçün köngüldü gidək üst muhiti yartıb, süpət asasını müstəhkəmlədi. 10 aynak parnikdan hamisi şirket kollektifi öz aldığı tədqiq qılıb açqan aql yezi igiliki çoğun supsuğu toplaşdırılgan. Aldınqı uçtiki məşğulatçı xadımlarının yan telefon əpsi var bulub, məşğulatçı xadımlar parnik içində ya ki, hər qandaq bir cayda bu parniklarına bütün cəryallıq optimatik kontrol qılalaydı. Ziyadı köp xadımının məşğulat qılışı hadiyatsız. Şincan Lüxuxuy yezi iglik pen texniki çəkli şirketinin baş diktori Hu Yuan mundaq tunuşturdu. Biz yeni parnikka yukarı iniqliqtik etil kamera ornatdıq. O savmini 24 saat çəklimsiz üzüldürməy görüb durdu. Arka uçta kontrol mərkizdə AI çoğun meyinisi var. AI çoğun meyinisinin yardımda təhlil qılıb, ən axırda onlar arqalıq teriqçılıq pikir yolu belgilindu.

Yakın kıyılardan bu yanın kent partiye yacıksı kent ahalarını üyünün aldı kendiki bekar turgan yerlerden paylanıp özgeç teriksizlik ve en anvi kol öner bencilikini terakki kıldırıp mol sayılılık laza ölçimi hoyla aran üzümü yerlik tuhum kolda yasalgan kurut kadarlık türleri mol yeşil yezgilik mesvatlarını işlep çıkırışkı yitekledi. Halbuki kent ağalarının öz aldığı seçiş iktidarı aciz, sırkı seçiş yolları kemçil bolgaçka, bu yakşı mesulatlarını başka caydakiler bilmeyi, öyle aran igilikini hakiki baylak aylandırış təski toxtıgan idi. Bu qiyin məsəlini həl qilish üçün kent içki komiteti və kenti turuşluq xizmət ətirti bilən təşəbbüskarlıq bilən aldığa ütüb mülazimət qılıb, dehqanlarına yardan beriş yayımı ordini bivasta Hong Liu Tan ötüğünün yadır olub rayonuna təsik qıldı. Faaliyet günü kadrlar iş taksim kılıp elip hemkarlaşıp, her kaysisi öz kabiliyetini namayan kıldı. Bir kısım hizmetçi hadımlar mal satıkçı bulup, kuluğu evreşk elip yoldan ötken keşken sayacılarga, yezgilik mesfatlarının ekologilik özelliki ve özgeç temini kızgılık bilen tonuşturdu. Yani bir kısım hizmetçi hadımlar ziyafet, naksi, namlık usul, güllük, tehtiraba namlık çatma, naksi katarlık edebiyat sanat numaralarını köngül koyup tayarlap, nek meydanga kuşal, keyfiyat koşup, nurgun sayacını kadimini toxtutup, tamaşa kırışkı celip kıldı. Şunun bilen belli yana kadrlar meksus yol bir xatarlık bucu nasiyet, kılıç itekleş ve meydan tazlıqı mesul buldu hem pidaylarını liniye bu içe itekçilik, su içiş, dem eliş qatarlıq illiqlik yetküzüş mülazımdı bilən təminləşki uğurlaşdırdı. Pikül paliyyat nəq meydani tərtiblik bulub, adəttin taş qriye qızıb kətdi. Köl aylanma taş yoldu gün sürü işvatqan sayacılar eqiminin paydası da ötəndə şu gün avtomobil eqim üzülmək kişilərinin varan çorunları alınıb durdu. Statistikaya asaslanğanda 9-cu ayının 8-ci günü ilə özü avtomobil sayahiyyeti avtomobilleri həm sayahat ümükünün avtobusları kütüb ilinğar. Sayahat kılınan, daka kılınan sayacıların umumi sani 1000 adam kıtımdan aşkın. Bunun için de hem Zhejiang'ın Hangzhou, Shenzhen'ın Xi'an, Guangdong'ın Guangzhou, Beijing Katarlık caylarının kelgen Irak'tan kelgen özü avtomobil sayahat həvəskarları, hem etraftaki nahiye şehirlerden kelgen kıskı sayahat kiçikkan aileler mübarişken. Yine Nurgun sayahat avtobusları bu yerden ötken de toxtuğan. Sayacılar köl ve tağlarının güzel mənzirisinin kanıqıcı huzurlanğandın sırt, yayma oralardaki yerlik yezgilik mənsulatlarına bəs-bəs kızıqıp, bazısını sürüştürgen. Zakas düşürüp, setvaldıqalarının ayığı üzülmügen. Statistiki qasaslanğanda şu günü yezgilik koşumçı mənsulatlarının setvalgan sayacı yüzdün eşip, nəq meydandaki setleş somisi 2865 yuengi yetken. Bunun için de ölçimi, küçük Fransiya üzümü, yerlik üzüm, tatlıq çürük çılan qatarlıq qəsillik yığı meyveler en alkışkı erişken. Quruq laza kava, həsəl, qurut, həm də nəq meydanda pişirilgan kavab mı alkışkı erişib, köp qedim mal yetişməyi doluqlap setiştək avad mənzir barlıq gəlgən. Bu qedimki sınaşının muvaffaqiyyətli buluşu, dehqanlarını kentin çıxmayla bütün memleketin hər qaysı caylarından gələn sayacılar mənbəsi bilən uduluşuş imkaniyyəti iyi qılabla qalmay. Texmi mühimi sayat qoşulğan dehqanlarına yardan veriş, əndisi bilən yerlik yezgilik özgeç məsulatlarının markasının toluş dərəcisini aşırdı. Nurgun sayacı seyitib alğan dinkin dəşəbüzkarlıq bilən dehqanlarının veyşeynini qoşu bilib, kin uzaq müddət zakas qılıdığallıqını bildirişdi. Bu hoyla aran igilik üçün muqum bolgan sırkı setiş yolu yetip bədi. Kent partiyaya teksan şujisi Liu Fei mundaq büldürdi. Hong Liu ötüne köl aylanma yoldaki kımmetlik baylıqlarının biri. Bu ekim miktarını kent ahalarının emliy kirimge aylandırımız. Bunun ikin dehqalarının yayımı yiyip setiş qiyardan beriş paletini daimlik kanat yaydırmız. Hem torda bivas körsüz icrimaya alakı torda subsidi kollektif setiveliş qatarlı usullarını birleştirip setiş yollarını sıcalik kenaydımız. Şunu bilen billahi mesulat subiti ve oralımızını yanıma kılıplaştırıp How Your Mood'un özgeç markasının tonluş derecesi ve rekabet gücünü aşırımız. Hoyur modun kentte davamlıq türde partiya kuruluş arqılıq kəsib tərəqiyyatıqı yetəkçilik qılıb, ötəqnin rayon oranı əvzəlikini doluq cari qıldırıb, dehqalarının yayımı yeşiqi yardan berişinin hoylu aran iqilikinin süpdürünü östürüb, önümünü aşırış bilən zic birləşdirib, əmili hərkəti arqılıq xəliq durmuşdiki əmili işlərini yaxşı becirib, hoylu aran kiçik iqiliki arqılıq yez kentlərini gülləndirişinin çoğun hayati gücünü qoyub verib,
ammının kirimnin muhim işçiga haqiqi kapalatlik qilib, yez kentlerini umumizlik gülendirish uchun puxta asas soladi.

Bu iki günde Kağlık Nayısının Aktaş Bazırı'dı ki tutaş ketken əslərlik yezi iyilikli bazısı gülləb yaşındı. Parniklardaki köyük tat meyveler yap yeşil büyük baraksan üzüp üç əhvalı kişinin oxşalı qıladdı. Terikçi Aynur Kurban, Xanga Pilekler arasını aldıraş yürüp günlük baş kuruş pərviş kılıç hizmetini tərtiblik edip bir vat attı. O tırış işleş, qeytir qınıp tətqiq qılışqı tayınıp, başqa cayqı köçürülgən adetdiki amudun Irak yıqınqı dağlıq, əslərlik yezi iqlik texniki mahiri və beyiş başlamcısı aylandı. 2019-cu ili namratlarının başqa cayqı köçürüb ülək siyasıdı bilən, Aynur yip yeni əmin öyü köçüb kirdi. Turmuş şəraiti zor dərəcədə yaxşılandı. Qeyinçliqdən qutulub puxta, Trap turuş üçün bazarlıq hükümet və kənd kollektivinin yardım verişi, yülüşü, yitəklişi də o təşəbbüskarlıq bilən yüye dehqallar kəsbi həmkarlıq kooperatifiga qatnaşıb, bütün vücudu bilən parnik köktatçılığı kəsbigə kirişib, qayt-qayt tədqiq qilish, təcrübə toplaş arqalıq bütün yürüşlük terikçilik maharetini pişiq ilgilidi. Өгінішті ұтық қазанғаннан кейін Айнұр терікшілік көлімінің мұқымы кеңейтіп, 2025 жылғы қадар үйқұр өлшемлік парниктің 18-ні мұқиетлік өтігі алды. Бейғандың кейін ұл баштың ақыр қошылырғы көңіл бөліп, шу кәнтікке 5-ші әмге күшілерінің алдын ішқы орылаштырып, айлысының қабар елішқы ехтияжылық, ішқы орылышыш мағарты кәмчіл аялар топыға нұқтылық ярдам қылды вә елді. Növbətdə onun terikçilik bazısı yıl boyu 18 kənd əhalisinin yaxın ətrafda işləşəyə məqum türtkü bolub, ammanın işqi orlaşı qeyin buluş məsələsini ünümlük əl qıldı. Kiyinki xədəmdə Aynur texmikü parnikini ödəgə elib, baş qorub, terikçilik kəsbini sicil zor aytıb, texmikü kənd əhalisinin öz cəyidi işqi orlaşı kirimini aşırıb, beşiq türtkü bolub, əməli işləş arqılıq yez kəndlərin güləndürüşkə küçqoşini pilal edib.

چرده اولترب پرانش و داد. یعنی بعض آهالر همراه بولوشوب محله پالیت یوگی میانش کانیدی. توگون محلس ملت ریشت پاکلی ترقیات بویچ بر پاکلش خدمت ده چون خور از دنب کنلیک درمشته یخش سبداش یخش آدسان یخش خوشتا یخش همراهلردن هیکایلرنی آهالرن کنلیک درمشه سندردی. لخشش بولمغان درمش ازلردی که هر بر کچیک ایش بو یرد ملت ریشت پاکلکنن ایلق اقمینی مجسم ندی. درخ سایسی ده 72 یاشلق محمود یاقوب کناب خالتنی گوتروب گلیب 59 یاشلق شیه گودون بلن اچروشوب ابتا آخرد که خوشنا 100 آئیلی زیابتنان تیارلقشلرنی مزدد لشدی. اشکیلن قورودک آهالر زوکنوب سوزلیدگان یاخش سبداشیدی. اولارنان بری 1972 هربی سبکی قاتناشقان بری 1987 هربی سبکی قاتناشقان بولوب گرچه شکیلن بلد مورنی مورگی ترب چگرانی محابسات قلمغان بولسمو لیکن وجودلیکی هربیلرنان مسئولیت چالقی اولارنی محلدکی ان جالق پیدایغا ایلاندرغانیدی. محمود بونداق دیدی سبزه قویگوش ستویلیش تیزملیکنی تیزوب چیقدیم آدم سانینی تپسیلی حسابلایلی İki çaksız yaşanganlarını çürüp koysak bulmaydı. Şegodun beşini lanıştıp cevaben mundak dedi. Otun tızgirleştiğine bana tapşırın. Tamak teyye boğandı ikin biz yani adetkiki okşaş öğümü öğü çoğunlarla pırpireyli. İşkeylen yemeklik materyallarını serviliş kadınlarının işte kısmat doğrusu da mesletleşti. İşk aldıkıcı berip alt sonra çıktı geçlik ahallarının tizimdekini retledi. Yoldun ötüp gitip atkan koşullar bu işki yaşangan kişini körüp kızgın ehval zorlaştı. Kuyaş asta asta götürüldü. Binalar arasında 62 yaşlı Adıl Osman aldıraş bulup getti. Korudu ki hemma adam terpleydiğen, yakşı kerindaş, yakşı koşunu buluşup da bilen Sayman Somkıs onun yenideki ölçemlik sepliğine aylangan idi. O emdili oğulturuşluk aileyi yardımlaşıp su ekip kalırgan cümekini onuşa bulup yanı vurulup 80 yaşlık Sünyen T'nin işki aldığı geldi. Sünyen T, Vena Agri Bögri Kenişi'nin azabını tartıvatkan bulup azra Irak Mansılı bir aram bulattı. Adil işkini çekip girip köyüngen aldı. Sünaka, etken bilen keşten temperatura perk çoğun, sırkı çıksanız kalırak giyinan, dep tapıladı. Sünyen T'yi külüp durup, kızıkçılık kılıp bundak dedi. Bilmen, rastlılı sırkı çıkmaksı bolsam, sizden yardım kılıçanız ümit kılmen. Bu, bir netçi eğiz paranlış, üstünki astınki kabetiki, netçi 10 yıldın buyan oldurgan koğuşlar arasındaki yakşı maslışını namayan kılıp durattı. Mahallinin sul paliyet üyde, müzik sadası asta asta yanırdı. Yakşı atısının maynuru cümeblen, Ho Jianping, Repetisiye kılavatkan bulup, melodiyagi ağışıp kolunu kötürüp, kadem ili vatattı. Maynur bir tarafdan ülgü körsetkeç, bir tarafdan pes avazda belikinizni yanımı igizre kötürün, ritmini mokumlaştırın, dep eskertti. Ho Jianping asırap bırak durup, yaşınıp kaldı, salam etkim yakşı emez, elimi yakşı siz her gün bana emrah bulup meşk kıldırdınız, dedi. İşkeylen attığın ışkınıza top toğru 60 yıl buldu. Өсмірлік чағыларды білді мәктәпті оқып білді құшалы ойнайды. Кейін тұрдыған жайы бір қанш қытым өткілген болсымы, достықы әзәлдің созылышып қалмеді. Репетиция түгенден кейін өйге қайтып тамақ етмәнді мән. Біздің өйге келін, көні қайды бөтше, мән қорымы қорысам, сіз лағымен тартысыз, деді Майнур құшалы халы тәкіліп қылып. Пәлет өйді лерзан нақшы ұсыл авазы яңырап тұрады. Bir çeti durgan mahalle işxanası aldırış bulup ketkeniydi. Yakşı hem karlaç kuçi Rızvan Gül Hüseyin bilen Tan Juancun beşini tüven kılıp ziyaret tizimlikine retlavat attı. Mahallege yeni kilip nemi kılarını bilmeye kalgan külleri tılgı ilinğinde Tan Juancun'un közü iyiliklik kıtı oldu. O mundak dedi. Xizmetki yeni qatnaşqanın vaqtını eşitimini bilmək etdim. Elimi yaxşı, acam, hər cəhətdən yardım qılıb, yüləb, mal kəsbini pişiq tunuddi. Rizvan Gülü qolun planlatıb külüb durub mundaq dedi. Biz əslədə bir ailə kişilərdən, xizmət turmuşdu öz ara yardım verişimiz kerek. Bugün gündə onlar aç sınırlardak yakın ötüb, billə ailələrgə kirib ziyarət qılıb, materiallarını rətləb, yezib, asasi qatlamdaki iş orunda mürünü mürüge tərəb çantur dedi.
Gugum binanı asta asta kapladı. Oylığa keşke şepek nuru çüştü. Meydanda salkında paranış batkan ahaller barbara köpeydi. Adet ki bir gün cimcit ahırlaştı. Pis kadem askerlerinin yad etişi, koşullarının yardım kılışı, yülüşü, konu dostlarının hemrah buluşu, hizmettaşlarının yar yülek buluşu, bu adi kişilerinin kişikini nur boyledik ki illik, tesirlik, kaynak durmuştan hızlı kılığan idi.

Hürmetlik radyo anlayıcılarına vatkınala Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbet Bırak programısı. Hem de deyiklerine yezi iyilik yeza deyiklerine alakadar uçurları bulsun.

Yakında Yezi İlgilik Yezi Ministerliği Akbarat ilan kılıç yığını ötküzüp 2026 yıllık Cungo Dihkallar Mol Usul Bayramı Umumi Oralaştırılışı ve Tayarlık Ehvalını tunuşturdu. Cungo Dihkallar Mol Usul Bayramı Teşkilde Şeytekçilik Kılıç Komiteti Şıkansı'nın Müdürü Yezi İlgilik Yezi Ministerliği Bazar ve Fuçurlaştırış Mehkemesi'nin Mehkeme Başlıkı Lei Liu Gong yığında bundak tunuşturdu. 2026 yılı 15. 5 yıllık jirik planının başlayışıyla sosyalistik zamanı birleştiruşunun asası cihetlerini işe aşırıp asasını puhtulaydıgan, umumyüzlük küçeydıgan açıkçılık mezgil. Muşundak bir muhim peyitte Mol Usul Bayramı'nın yakışı ötküzüşünün ehmiyeti zor. Bu yılki Mol Usul Bayramı'nda Mol Usul'unu tebrikleş, medeniyetini evç aldırış, yezi kentlerini güllendiriş asası meksitliği devamlı emel kılınıp, Mol Usul ilişte yeni vaziyet yaratış, emeli işleş güllendirişini ilgiri sürüş baş temi kılındı. Bu yıllık Mol Usul Bayramı'nın umumi uğurlaştırılışı iki katlamda bölündü. Birinci katlam teşkili komite baş bulup teşkil eden faaliyet. Merkezi komite teşvikat bölümü, Marif Ministerlik Katarlık teşkili komiteye aza 17 orun ortak katlanışıp 47 türlük noktalık faaliyetini teşkilip onu bir koşulgan inga yığın çakladı. Bir bütün memleket bu içe asasi meydan faaliyeti bulup Hubei Şanyang'da ötküzüldü. En dehkaların asası gevde kılgan bulup, teşkili komitetka eza orullar memleket buca çoğun tuttuki halis kisel görüş paliydi heptilik ki. Memleketlik penne umumlaştırış eyi yezi ilgiliki yezi asası meydan paliydi. Altın küz istimali pesli katarlık 46 türlük noktuluk paliyetini teşkilleb kanat yaydurdu. Bu pen teknika kanunu umumlaştırış, halis kisel görüş, medeniyet ten terbiye işlep çıkış, seç bu iç odulaştırış katarlık mulazmet mezmurlarını öz içi alıdı. İkinci katlam her kaysi caylar teşkilleb kanat yaydırılan faaliyetler. Her kaysi caylar Mol Usul Bayramı'nın baş temisini çördeb, dikkatini dihkalar amısının işlep çıkış durmuş ihtiyacı merkezleştirip, Mol Usul neticelerini namayan kılış, dihkalarının salafütini namayan kılış. Tarihçilik medeniyetini evç aldırış, yezigilik mezmurları istimalini ilgiri sürüş katarlık cihetlerden bir katar mol mezmurlu rengdar dayın özgeçliki gibi bay tebrikleş faaliyetlerini kanat yaydırdı. Dörbülcün aylık yezi ilgili yezi idaresinin haberine asaslananda Dörbülcün ayısından 2025 yılından 2027 yılı bulan yukur ölçemlik eğitiz kuruluş türünün türlük iş tertipleri mokum algı silcetilgan bulup türünün umumi kuruluş süreti 68.1% tamamlangan. Dörbülcün ayısından 2025 yılından 2027 yılı bulan yukur ölçemlik eğitiz kuruluş türünün umumi külümü 205 mumu bulup bunun içine 2025 yılı 50 mumu. 2026 yılı 80 mumu, 2027 yılı 75 mumu yolu koyuldu. Türüp ütkendiğin kin Dörbülcün ayısının etizlerinin soğuru şaraiti yanımı yakışılınıp, terigu yer süpiti ve yezigilik onursal işlep çıkış kadar özdürülüp, bütün ayının aşk osolunu mokumlaştırış, osolunu aşırış, dehkan çarpıçlarının kırımını sıcıl aşırışka puhta asas silindu. Şinjan'ın yeri kent buluş, mal doktorluk baylıkının tarkılışı tekşi bolmazlık, çet, irak çarpıcılık rayoları da keçeli kesel körüş kıyın buluş katarlı real ağır noktaları karta, Şinjan, Çi Sıhva Uçur Pen Teknik Çekli Şirketi, Şinjan Çarpıcılık Paylar Akademiyası mal doktorluk tetkikat oranı bilen birleşip, mal doktoru keldi ayvanat yokamına tordu diagnoz koyuş davalı sistemisini ortak tetkik kılıp içip oturgu çıkardı. Hazır derecesi devlet ayvanat yokumağa diagnoz koyu süpüsü bolgan mal doktora akıl davalaşkı östürüldü. Süpüda AI'di kesel görüş ve mutakasiler kesel görüşten ibaret koş endezi kolunuldu. AI bilim ambarga milyon derecelik klinikalık ağır misalı yukurulgan bulup, toğurluk nisbeti 92% yetti. Kesel görgendiğin

Seyistim'e yakın etraftaki mal doktorluk doğruları dükkanları verip doğru seyitveliski yetekler mulazmet yep kalkısı şekillendirildi. Nöbette bütün Şincan'daki 45 bin kişi, bütün memleketteki 120 bin abonçi doğruda işletip atıdı. Keyin tedrici umumlaştırıldı. Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziyası Stansı'nın Münbet Tüprak programısı boyunca alışverdik. Anlığınıza rahmet.

Sevimli küçük dostlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Gülgüncüla programısını yaktırıp anlaşılanı karşı alımız. Programımızı yenə Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqı Sılu Şöting aboneciler terminalı da maskadamda anlatılıdı, həm də hər vaqt ilgirki programlarını anlıqlı buludu. Texmi köp məzmunlarını anlamaqçı bulsanla, ata ananlarının əmraqlıqıda Sılu Şöting aboneciler terminalını çürüp anlasanlar buludu. Mən Riyasa Cadanla Razıya Zırdəliyim.

ifadesi gevdirlik bolgan. Bunun için de Ürümçi şehri devlet içindeki uzak lineerlik sayı alkışlanan menzilga içi de mokum birinci orunda. Gülcü şehri törtüncü orunda turgan. Tongçin sayahatçiliki süpüste ilan kılıngan 2026 yılı Cungçu Devlet Bayramılık Sayahat Yüzlenişini

0: ساعت سیتی ویلیش. ساخلش وقتنان بک ازون بولوب کیتیشدن ساخلانش گیرک. گرچه تخمنان سرتگی یوزده بر قوت کوغداش پردیسی بولسمو اما تخمنی ساخلش وقتنان ازرشگه ایگیشیب بو بر قوت کوغداش پردیسینن تخمنی کوغداش اختداری بارغان سر آجیزلاب بارودو. Onun üstüge tuxumnun saqlanış vaqti qancı uzun bolsa, onun işki qismi salmonella bakteriyası tərpidin texmü asan bulğunudu. Tötinci, amalba çalıp şürülğən tuxumni yeməslik. Çalıp şürülğən tuxumnun eqi uyup yumşaqraq boludu. Amma tuxum seyriqi yanıla suyu qalat durudu. Bu xil halətki tuxum seyriqi mərkizi temperaturisi 60 Celsiya gradusdan yuqori bo'lmasa, Salmonella bakteriyasini o'ldirgil bo'lmaydi. Salmonella bakteriyasi va boshqa bakteriyalarni elib yurib, yemaklikdan zaharlanish xavfini oshirib yetishi mumkin. Buning qisilish turganda, to'liq pishirilgan tuxumning bexatarligi bir qadar yuqori. Agar chalib pishirilgan tuxumni haqiqatan yoqtirib yeydiganlar bo'lsa, muntazam zavodlar ishlab chiqargan xom yeyishga bo'ladigan tuxumni tanlash hamda tushuntirish bo'yicha saqlash va iste'mol qilishi kerak. 5-chi, tuxumni qaynoq suvda chelib ichmaslik. To'nglatqudan olgan tuxumni qaynoq suv bilan chalganda salmonella bakteriyasini o'ldiradigan temperaturaga yetishi natayin. Onun üstüge asasen kaynak soğuz çelip arlaştırılıp işçiladı. Şuna vakit cahette bakteriye öldürüş talibini kandıralmaydı. Bundaq meşgulat kılığanda barlıq salmonella bakteriyesi ve başka bakteriyelerini öldürüşge kapalatlı kılgıl bolmaydı. Yemeklikten zaharlanış xavfini aşırı vididu. 6. Palaq tuxumni yeyiş tavsiye kılınmaydı. Palaq tuxum Çöcü çıkış jarayanida törelme ölüp geliş muvaffaqiyetlik çıkalmagan ölük çöcü tuxumunu körüstüdü. Tərkibide parazit, kurt ve salmonella bakteriyası, çoğ üçey tayakçı bakteriyası, kezik tayakçı bakteriyası qatarlıq keserlik payda qılğıcı bakteriyalar bolışı mümkin. Bu, yemeklikten zaharlanış xavfini aşırı vididu. Umumən, Tuxum gerçe mezzelik yemeklik bolsumu, lekin istimal kılış bir qatarlıkiga çoğum dikkat kılış gerek. Tuxumdiki en meynat keserlik payda qılğıcı bakteriyani köz bilen körelmesek mu, lekin xatar mevcut. Biberbalık kılışka herkiz bulmaydı.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iliş, sağlamlıqni ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Pän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
2: Bağla Batkınala, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı.

Hürmetlik radyo anlayıcılar yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı çıpadık. Yaxtırıp anlığınınla rahmet.

0: Abdonum rayonunun reisi Erkin Tuniyaz, Abdonum rayonluq partiya komitetinin muavin şucisi Bingtuan'nın cınveyi Hı Zhongyou, Şenşi ülkelik partiya komitetinin muavin şucisi Qin Shanping, Abdonum rayonluq partiya komitetinin muavin şucisi Ürümçi şehirlik partiya komitetinin şucisi Wang Lin münasvetlik faaliyetke katnaştı. Şenşi ülkesi, Şinjang Uyghur Abdonum Rayonu ve Şinjang İşlep Çıkırış Kuruluş Bintuanının Nişanlıq Yardım Beriş Hizmeti Söhbet Yeğini 9. ayının 17. günü Ürümçide içildi. Çin Xiaojiang, Abdonum Rayonluq Partiya Komiteti, Xalq Hükümeti ve Bintuan'a vakaleten Şenşi ülkesinin Şinjang hizmetini zor küş bilen kolluğalıqa rahmet etti. O mündaq dedi. Yoldaş Xi Jinping yadroluqidagi partiya merkezi komitetining kuchlik rahbarligida yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirining ilmiy yetakchiligida butun mamlakat xalqining zo'r kuch bilan qo'llashida Xinjiang iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotda butun dunyo ko'z tikkudek zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirib, partiya rahbarligi va sotsializm tuzumining g'oyat zo'r afzalligini to'liq gavdalantirib, millatlar masalasini hal qilishning jo'ngucha to'g'ri yo'lining kudretli koyatli küçünü toluq namayan kılıp, Jonghua milletinin bir aylı kişileri ikkallikini eksettirdi. Partiya Merkezi Komiteti Şenşi ülkesini Şinjan'a yardım beridigan ülke şehirler Katar'a kergözüp, nişanlıq yardım beriş küçünü zoraytıp, Şinjan bilen Şenşi'nin hemkarlıqını çoğunkırlaştırışıga yeni pürsat yardıp berdi. Şenşi Ülkelik Partiya Komiteti, Ülkelik Xalq Hükümeti, Bordala Mongol Abdonom Oblasti ve Bingtuan 5. Şisi Şuanxı şehrine nişanlıq yardım berişke yuqırı orundan türtkü bolup, Partiya Merkezi Komitetinin tedbir orunlaştırmasını qat'i izcillaştırıştek siyasi mesuliyetçallıqını toluq namayan qıldı. Şinjang 10-nji qitimliq mamlakatlik Şinjangga nişanlıq yardım beriş xizmeti yığınının orunlaştırmasını çoğunqır əməliyleştirip, Şenşi ülkesinin yuqırı süpatlik taraqqiyatqa türtkü boluş, zamanıvilaştırış qurulışını alğı sürüştiki yaxşı təcrübesi, yaxşı usulini əstaydıl öğrenip, örnek qılıp, işki cayının strategiyelik udullişçi ve taraqqiyatta tən hərketlenişini küçeytip, Şinjanga nişanlıq yardım berişinin universal ünümünü özüksiz aşırıp, Jonghua milletin ortak gevdesi eğini müstehkemleşte, kalibini mücessemləb, küç toplab, yaşlar özmürlərinin almaştırışı ve mədəniyet sayahatçilik hemkarlıqını çoğunqırlaştırıp, her millet amısının bəşini kalibdin etirap kılışını küçeytirip. Özgeçe kesiplerinin terakkiyatı türtkü buluşta evzellik arkalık özra toluqlap, pentechnikada yenilik yartışını hemkarlaşıp alğa sürüp, kömürden pakiz yuqırı ünümde paydalanış, yezi iklik koşumçı məhsulatlarını inçke pişiklaş qatarlıq sahelerdeki hemkarlıqdan süpti ünümünü östürüdü. Devletning g'arbga ehtiyotish strategiyasini yo'lga qo'yishda hamkorlashib tang harakatlanib, Jongo Yevropa navbatchi poyezi va port hamkorligini kuchaytirib, chet el bozorlarini birlikda ochadi. Shinjonga yordam berish natijasi orqali xalq turmushiga naf yetkazishga turtki bo'lishda dal kuchab, ma'rif, davolash, Shinjonga ahli kuch jihatida yordam berish salmoqini zo'raytirib, xalqning baxt saodatini o'ziksiz kuchaytirdi.
1: Jao Yido, Shanxi Ülkelik Partiya Komiteti Ülkelik Xalq Hükümetiga vakalatan Şinjangning Shanxining taraqqiyotini uzundan buyon zo'r kuch bilan qo'llab kelganligiga rahmat aytdi. U mundaq dedi. Shinjang xizmati partiya va davlatning xizmat umumligida alohida muhim o'ringa ega. Partiya 18-nji qurultaydan buyon yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining kuchlik rahbarligida avtonom rayon va Bingtan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, jungucha zamonaviylashtirishning Xinjiang amaliyotini puxta olg'i surib, turli ishlarda tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirdi. Bu qitimliq o'g'inish tekshirish orqali partiya rahbarligi va sotsializm tuzumining roshan afzalligini, millatlar masalasini hal qilishning jo'ngucha to'g'ri yo'lining qudratli hayotiy kuchini, yangi davrdagi partiyaning Shinjangni idora qilish tadbirining amaliyot ulug' kuchini tehimi cho'nqur his qildik. Avtonom rayon ve Bingtuan'ın yakşı tecrübe, yakşı usulünü estaydıl ögünüp, başşucu Xi Jinping'nin her kıtım Şenşi'de tekşürüşte bolgandaki mühim sözü, mühim yol yorkunun ruhini, teyhimi yukarı yükseklik, teyhimi küçlük tedbir arkalık, zıçılaştırıp, emelileştirip, cungucu zamani ulaştırış kuruluşunun Şenşi yeni seyipsini cesaret bile

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yüksulu Vatan Şincan. Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahipimizde Korlu Neşbütü'nün işlep çıkırış setiş yığını arkalık devlet içi ve sırtıdaki bazarını açıkallıkını tanıştırırız. 1609 ayda Korlu'nun hem yeri Neşbüt hediye oldu. Yakında şenbe, yakşembe külleri Korlu'yu baraylı. 2026 yıllık Korlu Neşbüt'ü yadırılık işlep çıkırış rayonu'da yıldız tartıp, İpek yolu'daki Neşbüt'ün huş hediye varıslık kılıç temisi'deki işlep çıkırış setişini udullaştırış yığını Temüngen Menzir rayonu'da ötküsüldü.
1: Başılınış mürasımıda keyfiyat koyuk buldu. Körünüşlük kum resim oyunu da Korlu Neşbütü'nün İpek yolu medeniyetine tayınıp, Bostallık Munbe Tüpürkü'de yıldız tartkallıkı dek terakiyat hikayesi canlıq bayan kılındı. Onun dinkiyen, kadimkige taklit kılıngan tögü karvini asta-asta meydanğa kirip, kadimi İpek yolu'nun kaynam taşkallıkı tolgan soğudu menzirisini eslige keltürdü. Bu, Korlu Neşbütü'nün öz jaydaki işlep çıkırış rayonudan çıkıp, kent pazarğı yüzlengeligige simovol kılıngan idi.
0: Faaliyet mezgelede esil edebiyat sanat numaraları arka arkadan orullandı. Nakşçı Turguncan nakş meydanında Korlu'yu kelinle Neşbüt Çeçki nezmesi katarlık nakşlarını eğitti. Uçkandak ilgirlevatkan yaşlık Neşbüt Çeçki'ki medeye namlı usulla arka arkadan orullanıp köpkül edebiyat sanat numaraları Neşbüt şehrinin özgücü adimiyet menzirisi ve şehir kıyafetini toluk namayan kıldı. Anhui'den kelgen sayacı Kong Meijun mundaq dedi. Faaliyet kayfiyatı nahiti yakşı boldı. Nakşı usul numarları nahiti özgücü iken, nak meydanda Korlu Neşbütü'nü tetip bekibedim, tamir tatlıq, süpüti nahiti yakşı iken. Bir kancı yaşk seti velip, öydekile ve dostlarımga algaç ketişini oylavadı ben.
1: Bu kıtımkı faaliyette köptürlük işlep çıkırı setiş hemkarlıkı hasıl kılındı. Bayonğulun oblastlıq Korlu Neşbüti Cem'i, Guangzhou, Jiangnan, Meyve Köktat Topsetiş Bazırı Ticaret Başkuruş Çeklik Şirketi bilen strategiyelik hemkarlıq kelişimi imzaladı. İki taraf setiş yollarını kengaytış, danlıq markını teşvik kılış, umumlaştırış katarlıq cahatlarda hemkarlıqını çoğunkurlaştırıp, Korlu Neşbütini sırtkı setiş yolunu ortak açıdığan boldı.
0: Mas kademli kanat yaydırılgan Korlu Neşbüti Kespi Tarakat Münbiri de Cungu Meyve Oburut Cemiyeti'nin başlığı Lu Fangshou hem de Hunan Lüye Meyveçiliki Yezi İgilik Mesulatlarını Deslepke Pişiklaş Çeklik Şirketi Katarlıq Nurgun Meyveçilik Karhalları

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi örp adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi, milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Şincang Radyo Televiziya Stansı Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıkçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıkçıladı. Yaktırıp anlıkçılarını karşı alımız.

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Hürmetli radyo anlayıcıları, Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Münbet Pırak programısına alışanlarına karşı alınız. Ben Perhat Ömer.

Yakın kıyılardan bu yanın kent partiye yacıksı, kent ahalarını üyünün aldı kendiki bekar turgan yerlerden paylanıp, özgüç terikçilik ve en-envi kol önerbencilikini terakki kıldırıp, mol selillik laza, öl, şimey, hoyla aran, üzümü, yerlik tuxum, kolda yasalgan kurut kadarlık türlerin mol,

0: Altıs beyiş mahirleri.
1: Radyo an uçula. Emdi kaltıs beyiş mahirleri sahipimiz bu içe kağılık nayısının Aktaş bazırgı berip, başka cayğı köçürülgen amının yeni turmuşunu körüp gelmiz.

sijil zoraytıp texnikop kent ahalısının öz cayda işgı orlaşı kırımına aşırıp beşiği türkü bulup, əmeli işleş arqılıq yez kentlerin güllendürüşke küçkoşini pilal edildi.

Ürümçi şəhəri Saybağ rayonu Pingdinşən Kuc Başqarmısı Toğun Məhəlisi 1-ci Transport Şirkti Millətləri İştibaklıq Çoğun Qorusi 16 millət toplaşıb oltıraqlaşqan qoru bulub, səhərdiki cimcid qaynaq durmuş keyfiyyatı azda-azda örləşki başladı. Bir küllük durmuş şunun bilən başlandı. Köksat setvilib qaytıp gelgen ahallar öz ara beşini lanıştışıp əhval soraşdı. Güllük yenidi yaşanqallar çördəb oltırıp paranlışı vatatdı. Yani bazı ahallar əmrah buluşup məhəli paliyyat uygun meyanışqan idi. Toğun məhəlisi Milletler İştifaklıqı Tərəqiyyatı bu için bərpaqlış xizmeti de çoğunqor izlenip, günlük durmuşda yaxşı səbdaş, yaxşı adısının, yaxşı qoşda, yaxşı əmrahlarının hikayelerini ahalların günlük durmuşa sındırdı. Oxşaş bulmağan durmuş izlerdeki her bir küçük iş bu yerde Milletler İştifaklıqının illik iqimini mücəssəmlədi. Dərək sayısı da 72 yaşlı Mahmud Yaqub kanap xaltını götürüp gelip 59 yaşlı Şiye Godun bilen uçuruşup əbdi ahirdeki xoşuna 100 aili ziyafetinin teyarlık işlerini məsləhətləşdi. İşkeylən qorudik ahallar zoğunup sözləydiğən yaxşı səbdaş idi. Onların biri 1972-ci ili hərbi səbki qatnaşqan, biri 1987-ci ili hərbi səbki qatnaşqan bulub, gerçi şikayelən bildi mürünün mürüge tərəb çıqranı muhabisət qılmağan bolsumu, likin vücudiliki hərbilərinin məsuliyyət çallıqı onlarını məhəllədiki ən canlıq pidayağı aylandırman idi. Mahmud Mundaq dedi, səbzə qoyguş setviliş tizimlikini tüzüb çıxdım, adam sanını təpsili hesaplaydı. İki çaksız yaşanğalların çürüp koysak bulmaydı. Şegodun beşini lanıştıp cevaben mundak dedi. Otun tızgirleştiğine bana tapşırın. Tamak teyir boğandı ikin. Biz yani adetki okşaş öy mü öy çoğunlarla pırpireyli. İşkeylen yemeklik materyallarını serviliş kadınlarının iştek smat doğrusu da mesletleşti. İşk aldıkıcı berip al sonra çıktı geçlik ahallarının tizimdekini retledi. Yoldun ötüp gitip atkan koşullar bu işki yaşanan kişini körüp kızgın ehval zorlaştı. Kuyaş asla asla götürüldü. Binalar arasında 62 yaşlı Adıl Osman aldıraş bulup getti. Korudu ki hem adam terpleydiğen, yakşı kerindaş, yakşı koşunu buluştuptu bilen Sayman Somkısı onun yenideki ölçemlik sepliğine aylangan idi. O emdili oğulturuşluk ailegi yardımlaşıp su ekip kalırgan cümekini onşap bulup yanı vurulup 80 yaşlık Sünyen Ti'nin işki aldığı geldi. Sünyen Ti, Vina Egri Bögri Ki'nin işinin azabını tartıvatkan bulup azra Irak Mansılı bir aram bulattı. Adil işkini çekip girip küyüngen aldı. Sünaka, etgen bilen keşten temperatura perk çoğun, sırkı çıksanız kalırak ki'nin, dep tapıladı. Sünyen Ti külüp durup kızıkçılık kılıp bundak dedi. Bilmen, rastlılı sırkı çıkmakçı bolsam sizden yardım kılıçanız ümit kılmen. Bu bir netçi eğiz paranlış üstünki astınki kabetki netçi 10 yıldın boyan oldurgan koşular arasındaki yakşı maslışını namayan kılıp durattı. Mahallinin sul paliyet üyde muzik sadası asta asta yanırdı. Yakşı açısının maynur cümle

Ходжемпинг репетиция кылып аткан болуп, мил ул яге агышып, колун көтүрүп, кадам илеп отатты. Майнур бир тараптан үлгү көрсөткөч, бир тараптан пас авазда беликиңизни яныма игизирек көтүрүң, ритмини мукумлаштыруң деп аскартты. Ходжемпинг алсырап бирок туруп яшынып калды, саламат ким жакшы эмес. Элми жакшы сиз ар күн маң амра болуп мешк кылдырдыңыз деди. İşkelenin tonuşkınığa top toğru 60 yıl buldu. Ösmürlük çağlarında bildi mektepte okup bildi kuşalı oynaydı. Kiyin turduğun cahayı bir kanç kıtım yötkelgen bolsa mı dostlukı əzəldən sözleşip kalmadı. Repistiyat tüggendiğin kiyin öyge kaydıp tamak etmendi mən. Bizden öyge kilan, konu kaydı buca mən korma korsam siz lağmen tartsız dedi Mahinur kuşal halı təklip kılıp. Faaliyet üyüde lerzan nakşı usul avazı yanırıp durattı. Bir çatı durgan mahalle işkansı aldırış bulup ketken idi. Yakşı hem karlaç kuçi Rızvan Gül Hüsem bilen ten cüncün beşini tüven kılıp ziyaret tizimlikine retlavat attı. Mahallege yeni kilip nemi kılarını bilmeye kalgan külleri tılgı ilinğinde ten cüncünün közü iyilikli kıtı oldu. O mundak dedi. Xizmetkiyin qatnaşqan vaqtimni hech nimini bilmaydim. Elimi yaxshi, ocham har jihatdan yordam qilib yulab, mal kasbni pishiq tunutdi. Rizvon Gul qo'lim planlatib kulib turib mundoq dedi. Biz aslida bir oila kishilaridan xizmat turmushda o'z aro yordam berishimiz kerak. Bugun kunda ular ot sinovlardek yaqin o'tib, billa oilalarga kirib ziyorat qilib, materiallarni ratlab, yezib, asosiy qatlamdagi ish o'rinda mo'rini mo'riga tirab chang turdi. Gugum binanı asta asta kapladı. Oyluğa keşke şepek nuru çüştü. Meydanda salkında paranış batkan ahaller barbara köpeydi. Adetki bir gün cimcit ahırlaştı. Pis kadem askerlerinin yad edişi, koşullarının yardım kilişi yülişi, konu dostlarının hemrah buluşi, hizmettaşlarının yar yülek buluşi, bu adi kişilerinin kişikkinin nur huyledik ki illik, tesirlik, kaynak durmuştan hızlı kılgan idi.

Yakında Yezi İgilik Yezi Ministerliği Akbarat ilan kılıç yığını ötküzüp 2026 yıllık Cungo Dihkallar Mol Usul Bayramı Umumi Oralaştırılışı ve Tayarlık Ehvalını tanıştırdı. Cungo Dihkallar Mol Usul Bayramı Teşkilleşi Tekşilik Kılıç Komiteti Şahansı'nın Müdürü Yezi İgilik Yezi Ministerliği Bazar ve Uçurlaştırış Mehkemesi'nin Mehkeme Başlıkı Lei Liu Gong yığında bundan tanıştırdı. 2026 yılı 15. 5 yıllık jirik planının başlanışı ile sosyalistik zamanı birleştirişinin asası cihetten işe aşırıp asasını puhtulaydıgan, umumyüzlük küçeydıgan açıkçılık mezgil. Muşundak bir muhim peyitte Mol Usul Bayramı'nın yakışı ötküzüşünün ehmiyeti zor. Bu yılki Mol Usul Bayramı'nda Mol Usul'unu tebrikleş, medeniyetini evç aldırış, yezi kentlerini güllendiriş asası meksitiki devamlı emel kılınıp, Mol Usul ilişte yeni vaziyet yaratış, emeli işleş güllendirişini ilgiri sürüş başlayımı kılındı. Bu yıllık Mol Usul Bayramı'nın umumi oralaştırılışı iki katlamda bölündü. Birinci katlam teşkili komite baş bulup teşkiligen faaliyet. Merkezi komite teşvikat bölümü, Marif Ministerlik Katarlık teşkili komitetka aza 17 orun ortak katlanışıp 47 türlük noktluk faaliyetini teşkilip onu bir koşulgan inga yığın çakladı. Bir bütün memleket bu içe asasi meydan faaliyeti bulup Hubei Şanyang'da ötküzüldü. En dehkaların asası gevde kılgan bulup, teşkilik komitetka eza orullar memleket buca çoğuntuptaki halis kisel görüş paliyet heptilik ki. Memleketlik penne umumlaştırış eyi yezi iyilikki yezi asası meydan paliyeti. Altın küz istimal pesli katarlık 46 türlük noktluk paliyetini teşkilleb kanat yaydurdu. Bu pentechnika kanun.

ئورۇنلاشتۇرۇش، خالىس كېسەل كۆرۈش، مەدەنىيەت تەنتەربىيە ئىشلەپچىقىرىش، سېتىش بويىچە ئورۇنلاشتۇرۇش قاتارلىق مۇلازىمەت مەزمۇنلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئىككىنچى قاتلام ھەر قايسى جايلار تەشكىللەپ قانات يايدۇرىدىغان پائالىيەتلەر. ھەر قايسى جايلار مول ھوسۇل بايرىمىنىڭ باش تېمىسىنى چۆرىدەپ، دىققەتنى دېھقانلار ئاممىسىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش تۇرمۇش ئېھتىياجىغا مەركەزلەشتۈرۈپ، مول ھوسۇل نەتىجىلىرىنى نامايان قىلىش، دېھقانلارنىڭ سالاپىتىنى نامايان قىلىش، تېرىقچىلىق مەدەنىيىتىنى ئەۋج ئالدۇرۇش، يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرى ئىستېمالىنى ئىلگىرى سۈرۈش قاتارلىق جەھەتلەردىن بىر قاتار مول مەزمۇنلۇق رەڭدار رايون ئۆزگىچىلىكىگە باي تەبرىكلەش پائالىيەتلىرىنى قانات يايدۇرىدۇ. Dörbülce Nayilik Yezi İlgilik Yezi İdaresi'nin haberi asaslananda Dörbülce Nayis'tan 2025 yılından 2027 yılı bolgan yukur ölçemlik etis kuruluş türünün türlük iş tertipleri mokum algı silcetilgan bulup türünün umumi kuruluş sürüeti 68.1% tamamlangan. Dörbülce Nayis'tan 2025 yılından 2027 yılı bolgan yukur ölçemlik etis kuruluş türünün umumi külümü 205 mumu bulup bunun içine 2025 yılı 50 mumu. 2026 yılı 80 000 mu, 2027 yılı 75 000 mu yolu koyuldu. Türüp tükendiğin ki, Dörbülce Nayis'in etizlerinin soğuru şaraiti yanımı yakışılınıp, teriğu yer süpüti ve yezigilik onursal işlep çıkış kıdarı özdürülüp, bütün ayının aşk olsolunu mokumlaştırış, olsolunu aşırış, dehkan çarpıçılarının kırımını sıcıl aşırış kapıkta asas silindu. Şinjan'ın yeri kan buluş, mal doktorluk baylıqının tarqılışı təkşi bolmaslıq, çət, iraq çarvıcılıq rayonlarında keçili kesel körüş, qiyin buluş qatarlıq real ağır noktaları qarta, Şinjan, Çi Sıxua Uçur Pən Teknik Çəkli Şirkti, Şinjan Çarvıcılıq Pəllər Akademiyası mal doktorluq tətqiqat oranı bilən birleşib, mal doktoru kəldi, ayımanat yokumuna tordi diagnoz qoyuş davalı sistemisini ortak tətqiqat qılıp eçib oturğa çıxardı. Hazır derecesi devlet ayvanat yokumağı diagnoz koyu süpüsü bolgan mal doktora akıl davalaşı öztürüldü. Süpüda AI'di kesel görüş ve mutakasitler kesel görüşten ibaret koş endezi kolunuldu. AI bilim ambarga milyon derecelik klinikli ağır misalı yukurulgan bulup toğurluk nisbeti 92% yetti. Kesel görgendiğin ki sistema yakın etraftaki mal doktorluk doğruları dukalarına verip doğru setvilişki yetekler mulazmet yep kalkısı şekillendirildi. Növbette bütün Şinjan'daki 45 bin kişi, bütün memleketteki 120 bin abunçi torda işletip atıldı. Keyin tedirici umumlaştırıldı. Hürmetlik radyo almakçılar, Şinjan Radyo Televiziyası Stansı'nın Münbet Tüprak programısı boyunca anlaşıp edildi. Anlığınıza rahmet.